Enen Pop Müzik Radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.

Günaydın, iyi sabahlar herkese. Yepyeni, üstelik en sevdiğim aylardan biri başlıyor bu sabah. 1 Eylül 2026 Salı günündeyiz. Kral Pop'tasınız. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu burası. Ben Öykü Güler Sönmez. Saat 9'a kadar Türkiye'den, dünyadan, müzikten, sanattan pek çok notla eşlik edeceğim Kral Pop şarkı.

0: şanslarına. Kral Pop Etkinlik Otobüsü bugün bu sabah yine İstanbul'da bu arada. Ve yayında bir şanslı Kral Pop dinleyicisine 10 bin lira değerinde hediye çeki takdim edeceğim. Şimdiden otobüse geldiğinizde söylemenizi rica edeceğimiz şifreyi söyleyeyim mi? Köprüler olacak bugünkü şifremiz. Ama lokasyonu ne zaman açıklayacağım sürpriz biliyorsunuz. Sosyal medya hesaplarımızı da bir hatırlatayım. X, Facebook ve Instagram'da Kral Pop adresindeyiz. Hadi başladık salı gününe.
1: Ben yanılmam, ben oyalanmam. Ben

0: Mutfaktan haberler. Gıda ve içecek sektörünün küresel buluşması Foodist İstanbul Uluslararası Gıda ve İçecek Ürünleri Fuarı önde gelen markaları ve profesyonelleri bir araya getiriyor. Fuar 1000'e yakın firma ve 70 bine aşkın sektör profesyonelinin katılımıyla yeni ürünler, yenilikçi çözümler ve ticari işbirliklerine ev sahipliği yapacak. Foodist İstanbul 1-4 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. TÜYAP bilgilendirdi.
1: Tatil bitti, fırsatlar başladı. Pırlantada %50'ye, altında %20'ye varan indirimler şimdi Koçak'ta. Koçaksa başka.
2: Türkiye best modellerini arıyor.
3: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
4: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his tatil budur hissi.
5: İyi gelir hissi, mevsimi yok şimdi.
6: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
7: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, DS3, DS4, DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
8: Selam, ben Piraye.
9: Ben de Rutkay.
8: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
10: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
11: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı

altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.

Eylül'le beraber sonbahar, ardından da kış geliyor diye seviniyoruz. En azından ben seviniyorum ama uzmanlar Türkiye ılık kışa hazır olsun diyor. Söylemesi bile çok sevimsiz. Ilık kış mı olur? Kış dediğin ılık olmaz. Ilık olursa kış olmaz. Uzmanların açıklaması şöyle. Pasifik'te güçlenen El Nino insan kaynaklı ısınmanın üzerine eklenerek 2027'yi yeni bir sıcak rekoruna taşıyabilir. Uzun kuraklıkları izleyen şiddetli sağanakların yaşanması tahmin edilirken Türkiye'yi de oldukça ılık bir kış bekliyor. Bu hafta ise mesela İstanbul'da yağış beklenmiyor. Sıcaklıklar 29-31 derece bandında seyredecek. Özellikle cumartesi günü termometrelerin 31 dereceyi göstermesi bekleniyor. Eylül'de 31 çok yağış.

1 Eylül 2026 Salı bugün Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda yola devam ediyor biliyorsunuz. Millilerimiz grup aşamasını ikinci sırada tamamladı. Son 16 turuna yükseldi. Türkiye gruptaki son maçında Polonya'ya 3-2 mağlup oldu ve turnuvadaki ilk yenilgisini aldı. Ama şimdi sıra Azerbaycan'da. Karşılaşma son 16 turunda oynanacak ve Türkiye'nin hedefi elbette çeyrek finale yükselmek. Maç bugün saat 19'da oynanacak. 2026 SEV Avrupa Şampiyonası son 16 turunda rakibini eleyen takım çeyrek finalde Almanya-Belçika maçının galibiyle eşleşecek. Amirli kadın voleybol takımımıza şimdiden başarılar diliyoruz. Ve Derya Uluğ'la devam ediyoruz Salı sabahına. Şımarık şimdi Pop'un kralı Kral Pop'ta.

0: Niyetim yok.
1: Bunlar çok zengin ha. Ve?
2: Mehmetimiz bekar.
3: Mürüvvetini görmeden de toprağa koyacaksın beni.
4: Hayır tabii ki öyle bir şey istemem.
5: Hakikaten ben bugün ne yaşadım ya?
4: Beni çıkar mısın?
3: Ya acaba Ahmet mi arasak? Hem merak ediyorum, tanışmış oluruz.
6: Yeni dizi Tuzlu Kahve bu akşam saat 20'de Star'da.

0: 1500'den fazla markanın yer aldığı ev ve mutfak eşyaları sektörünün lider fuarı Zücex 9-12 Eylül'de TÜYAP İstanbul'da. Ücretsiz kayıt için zucex.com. Şansa kalmaz
1: işiniz, Umran Oto Ekspertiz. TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
2: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL, toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de. TEB o kadar
3: iyi ki TEB. Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
4: Selam, ben Piraye.
5: Ben de Rutkay.
4: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
6: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
7: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın.

Gıda ve içecek sektörünün küresel buluşması Foodist İstanbul başladı. Yeni işbirlikleri ve ticari fırsatlar için biletinizi hemen alın. Foodist İstanbul 1-4 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. Detaylı bilgi için foodistexpo.com.

Eylül'deyiz söylemesi bile güzel. Eylül'de neler olacak bir bakalım. Yarın Harbiye'de Fazıl Say müzikseverlerle buluşuyor mesela. Cumartesi günü Sertab Erener aynı sahnede olacak. Pazar günü Kadıköy Süreyya Operası'nda Uluslararası Oda Müziği Festivali başlıyor. 3 Eylül'de Terminal'de Açık Hava Sineması'nda Interstellar izlenebilir ki bu yaz her Açık Hava Sineması bu filmi verdi neredeyse. İstanbul Yelken Kulüp'te Açık Hava Sineması'nda The Invite gösteriliyor. Bakın geçen cuma vizyona giren bir film bu. Yarın akşam da Sarı Zarflar var. Ben o filmi görmemiştim. Görmeyi de çok istiyordum. O yüzden Sarı Zarflar İstanbul Yelken Kulübü'nde izleyeceğim. Hafta sonu Life Park'ta K-Pop İstanbul Festivali var. P1 Harmony için çıldıran çocuklar var mesela. Biz de o festivalde olacağız. Ben artık zaten kızım sebebiyle K-Pop festivallerinin aranan katılımcılarından biriyim. 17 Eylül'de Akmerkez Teras'ta Poetry Club düzenlenecek. İstanbul Coffee Festivali de 11-13 Eylül'de Tepe Nautilus'ta.

0: Pop Haber.
1: Günaydın, ben Seçil Gören. Bugün 1 Eylül Salı, gündemin gelişmeleriyle sizlerleyiz. Girne açıklarında yaşanan feribot kazasına ilişkin soruşturmada kaptan dahil 9 şüpheli tutuklandı. Yaşamını yitiren 8 kişinin isimleri belli oldu. Kayıp 20 kişiyi bulmak için arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şangay İşbirliği Teşkilatı zirvesine katılmak üzere Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e gitti. Erdoğan, zirve kapsamında Rusya Devlet Başkanı Putin'le bir araya gelecek. Yeni partinin genel merkezi parti meclisi toplantısıyla faaliyetlerine başladı. Genel Başkan Özgür Özel, partide 3 dönem kuralı olacağını söyledi ancak kendisi için bu kuralın seçim başarısına bağlı olduğunu belirtti. Manisa'da Gördes Belediyesi personelinin maaşlarının zamanında ödenmediği tespit edildi. Gördes Belediye Başkanı İbrahim Büke hakkında soruşturma izni verildi. Adli tatil bugün sona eriyor. Yeni yargı yılıyla birlikte yeni bir uygulama da devreye alınıyor. Alo Adalet 135 hattı pilot uygulama ile hayata geçiriliyor. 4,5 aylık molanın ardından balıkçılar vira bismillah dedi. Ağlar denize atıldı, balık sezonu başladı. Bizden bir haber, yepyeni aile komedisi Tuzlu Kahve bu akşam ilk bölümüyle yayında. Star'ın yeni dizisi, izleyicilerin uzun süredir özlemini duyduğu sıcaklığı, samimiyeti, neşeyi ve güçlü aile bağlarını ekrana taşımaya hazırlanıyor. Eda Ece, Buğra Gülsoy, Binnur Kaya, Şevval Sam gibi pek çok ünlü oyuncuyu bir araya getiren Tuzlu Kahve'yi kaçırmayın. Sıcaklık bugünden itibaren artarak ülke genelinde mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Bugün İstanbul parçalı bulutlu 30, Ankara az bulutlu 30, İzmir güneşli 35, Bursa az bulutlu 33, Antalya açık 36 derece.
0: Kral Pop Haber.

0: haberlerini sunar.
1: Beşiktaş 3 puanı 6 golle aldı. Siyah beyazlılar Dolmabahçe'de konuk ettiği Çorum Futbol Kulübü'nü 6-2 mağlup etti. Trabzonspor öne geçtiği maçta son dakika golünü engel olamadı. Bordo Mavililer Ames Sportif faaliyetlere 2-1 yenildi. 12 dev adam deplasmanda karşılaştığı İzlanda'yı 37 sayı farkla 110-73 yendi. Eleme grubunda 8'de 8 yapan milliler 2027 FIBA Dünya Kupası'na katılmayı garantiledi. Filenin Sultanları Avrupa Voleybol Şampiyonası son 16 turunda Azerbaycan'la karşılaşacak. Maçın başlama saati 19.00.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Sonbaharın ilk günü kuzey ve doğu kesimlerde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Dikkatli ve tedbirli olunmalı. Marmara'da nemle birlikte hissedilen sıcaklık artıyor. Akdeniz'de de sahillerde sıcaklık 40 derece hissediliyor. Sıcak çarpması riski yüksek. Tedbirli olunmasında fayda var.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
2: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Ankara Çevre Otoyolu'nun Eskişehir Kavşağı, Dodurga Kavşağı 2 ile 3. kilometreler arasında Konya istikameti alt geçit yenileme çalışması nedeniyle trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Zonguldak Devrek Mengen yolunun 48 ile 50. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle yolun Ankara istikameti trafiğe kapalı, ulaşım bölünmüş yolun Zonguldak istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.
2: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Gelelim Kral Pop Etkinlik Otobüsü'ne. Otobüsümüz bugün İstanbul'da biliyorsunuz ve az sonra otobüsün lokasyonu duyuracağım. İlk gelen şanslı Kral Pop dinleyicisine de 10 bin lira değerinde hediye çeklerimizden birini takdim edeceğiz. Şimdi önce şifreyi hatırlatayım. Bu sabahki şifremiz köprüler ve Kral Pop Etkinlik Otobüsü şu anda İstanbul Anadolu yakasında Söğütlüçeşme'de Söğütlüçeşme metrobüs durağı çıkışında otobüs durağındayız. Tekrar ediyorum, Kral Pop Etkinlik Otobüsü şu anda Söğütlüçeşme metrobüs durağı çıkışında otobüs durağında ilk gelecek olan Kral Pop dinleyicisini bekliyor. Şifremiz köprüler. Herkese iyi şanslar diliyorum.

0: fırsatlar başladı. Pırlantada %50'ye, altında %20'ye varan indirimler şimdi Koçak'ta. Koçaksa başka.
1: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
2: Ya insanın içine huzur veriyor.
3: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobile'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.

0: 12.000 liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.

0: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Peugeot.

0: Castrol Edge pistlerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Castrol Edge, motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.
1: Türkiye'nin best modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız Anadolu Hayat Emekliliği'nin mobil uygulaması Ahemobil'e giriş yapmanız. Hemen Ahemobil'e girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taçlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın

altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.

Eylül geldi, hayat güzelleşti gerçekten. Televizyon ekranlarında ve dijital platformlarda yeni yapımlar zamanı geldi bir defa her şeyden önce. Tuzlu Kahve mesela uzun zamandır merakla, sabırsızlıkla beklenen yapımlardan biri. Bütün yaz fragmanını izledik. Muhteşem bir oyuncu kadrosu var gerçekten. Neler biliyoruz şimdi Tuzlu Kahve ile ilgili? Bir defa Şampiyonlar Ligi'ni andıran oyuncu kadrosunda Nebahat Çehre, Eda Ece, Buğra Gülsoy, Binnur Kayaş, Yavay Sam, Yasemin Ergene, Sarp Apak, Enis Arıkan, Hatice Aslan, Nergis Kumbasar, Melis Fis, Cengiz Bozkurt, Nevran Serezli ve Settar Tanrıöğen gibi isimler yer alıyor. İstanbul'un köklü ve varlıklı ailelerinden birinin kızı Derin'le Amerika'dan dönen holding veliahtı Mehmet'in yollarının kesişmesiyle başlıyor dizi. Evlenmek isteyen genç çift aynı masada buluşması bile imkansız görünen iki aileyi karşı karşıya getiriyor ve neler yaşandığını izleyeceğiz. Tuzlu Kahve bu akşam Star TV'de.

Kral Müzik.com.tr'den birkaç haber aktaracağım. Teoman'ın hafızalarda iz bırakan eserleri Teoman Şarkıları projesi kapsamında farklı yorumcuların yorumlarıyla yeniden hayat bulmaya devam ediyor. Projenin yeni teklisi İki Çocuk ve Kubat'ın yorumuyla tüm dijital platformlarda müzikseverlerle buluştu. Mert Carin ve Murat Bozdağ Aklımda Hep Sen isimli şarkıda bir araya geldi. Aklımda Hep Sen'in söz ve müziği Mert Carin'e ait. Feride Hilal Akın'ın yeni teklisi Rüzgar'ın Kızı yine hayranlarının beğenisine sunuldu. Sözleri Feride Hilal Akın ve Aşkım Kapışma, bestesi Feride Hilal Akın ve Mustafa Ceceli'ye ait olan şarkının prodüktörlüğü ve düzenlemesi de Mustafa Ceceli imzası taşıyor. Müzik dünyasındaki gelişmelere, yeni projelere, albümlere ve konser duyurularına sosyal medya hesaplarımızdan ve kralmüzik.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Elif Buse Doğan'la devam ediyoruz Salı sabahına. Yangın Yeri şimdi Kral Pop'ta.

0: akşam saat 20'de Star'da.
1: Reklam. Tatil bitti, fırsatlar başladı. Pırlantada %50'ye, altında %20'ye varan indirimler şimdi Koçak'ta. Koçaksa başka.
2: Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
3: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı. Bakalım bulabilecek mi?
4: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemde yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.

0: Dulce Hediye'den birini kazanmak ister misiniz?
1: E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
2: Çay makinesi deyince vatan.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Şoko
4: Ekspertiz. 36. Uluslararası Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı ZÜCEX 9-12 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. Ücretsiz giriş için ZÜCEX.com.
5: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
6: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle. Getir,
7: bir mutluluk getir. Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurlu ev ve araba sahibi.

0: Foodies. Gıda ve içecek sektörünün küresel buluşması Foodies İstanbul başladı. Yeni işbirlikleri ve ticari fırsatlar için biletinizi hemen alın. Foodies İstanbul 1-4 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. Detaylı bilgi için foodiesexpo.com.
1: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu Akü bir numara.
5: Serkan!
6: Efendim abi?
5: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
6: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
5: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
7: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
8: Empara. Empara, bankanın güzeli.
9: Umran Oto Ekspertiz.
8: Pop, pop, kral pop.
10: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.

0: Ve bugün Kral Pop etkinlik otobüsümüz İstanbul'da Anadolu yakasında Söğütlü Çeşme'deydi. Neredeyse bizim eve kadar gelmişsiniz dedim hatta. Otobüse gelen ilk şanslı Kral Pop dinleyicisi de 10 bin lira değerindeki sürpriz markalardan, hediye çeklerimizden birinin sahibi olduğu bugünün kazananı Eren Kızıl.
1: Günaydın, ismim Eren Kızıl, belediye çalışanıyım. Kral Pop radyo her gün kulakla dinliyorum. Kral Pop'u dinlerken otobüs Söğütlü Çeşme'de olduğumu duydum. Geldim, şifre söyledim, hediyeyi aldım, teşekkürler.
0: Tebrik ediyoruz Eren Kızıl'ı, teşekkür ediyoruz. Kral Pop etkinlik otobüsümüz bir süre daha İstanbul'da, aklınızda olsun. Kral Pop'tasınız, Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu burası. Ben Öykü Güler Sönmez. Yavaş yavaş müsaade istiyorum. 1 Eylül 2026 Salı günündeyiz. Muazzam bir ay başladı. Çayı, kitapları, Eylül'ü, maviyi, denizi seviyorum ve tüm adaletsiz insanlardan eşit derecede uzak duruyorum diyor Sabahattin Ali. Kesinlikle katılıyorum. Gidiyorum. Harika bir salı olsun. Yarın sabah görüşürüz. Hoşçakalın.

0: Basın Turu.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Gazeteler ve haber sitelerinden derlediğimiz basın turuyla sizlerleyiz. Sıcak bir gelişmeyle başlayalım. Bolu Belediyesi'ne yönelik hayalet araç operasyonu düzenlendi. 7 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. NTV Haber portalıyla devam edelim. Girne'deki faciada 3. gün kayıp 20 kişi aranıyor. Girne'de batan feribotta yaşamını yitiren 8 kişinin isimleri belli oldu. Kayıp 20 kişiyi bulmak için arama kurtarma çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor. Çatlakla yola çıktı Hürriyet'in manşeti. Bugün işte Girne'de batan katamaranla ilgili sigortacıların elde ettiği ilk bulgular. Gemi kazadan önceki fırtınada hasar gördü. Buna rağmen sefere çıktı. Çatlaklardan dolayı su katamaranı batırdı. Çatlaklardan içeri su dolmaya başladı. Suyu gören yolcular kaptanı uyardı. Kaptan geri dönmeyip yoluna devam etti. Geri dönse facia yaşanmayacak, can kaybı olmayacaktı deniliyor detaylarda. Yamalı gemi battı, önce kaptan kaçtı. Sabahta manşet, Girne açıklarındaki yolcu gemisi faciasına ihmaller zincirinin neden olduğu ortaya çıktı. Yetersiz can yelekleri, kaptanın yönetemediği tahliye, mazot sızıntısı nedeniyle kurtarmanın zorlaşması ve yamalı gemiye dolan su 8 kişinin ölümüne neden oldu. Milliyet'in de manşeti, gemisini batıran kaptan. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde batan gemiyle ilgili ilk tespitlere göre olumsuz hava şartlarına rağmen sefere çıkan kaptanın geminin su alması sonrası durmaması ve yolcuların tahliyesindeki ihmaller faciaya neden oldu. Vira Bismillah ilk sayfadan başka bir başlık Milliyet'te. Genel av yasağının sona ermesiyle denizlerde yeni av sezonu bugün itibarıyla başladı. Balıkçılar Karadeniz'de hamsi ve palamut, Marmara'da hamsi istavrit ve lüfer, Ege'de sardalya ve hamsi, Akdeniz'de ise sardalya, barbun ve karides açısından bereketli bir sezon geçirmeyi umut ediyor. Geçelim Sözcü gazetesine. Manşet Sözcü'de Melih Gökçek suç örgütü araştırılsın. Yavaş Almanya skandalından önce bu talepte bulunmuş. Başvuru Büyükşehir Belediyesi adına Ankara Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu'na yapıldı. Örgüt kurma ve yönetmenin delili olarak Gökçek dönemine ait 60 ihalenin belgesi sunuldu. Şikayet dilekçesi

0: anne Melik Gökçek, eşi Nevin, oğulları Osman ve Ahmet, bürokratlar ve iş adamlarının birlikte hareket ettiği savunuldu. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bu yapı tarafından milyarlarca euro zarara uğratıldığı öne sürüldü deniliyor detaylarda. İlk seçimde iktidarız logonun altındaki başlık Özgür Özel yeni partinin genel merkezini bu mesajla açtı. Özel önce fidan dikti, sonra binaya girdi, kasamızdaki servet para değil güvendir diyerek halka teşekkür etti. Özgür Özel yeni partiye 18 günde 600 bin kişinin üye olduğunu, 539 milyon liralık bütçe oluşturulduğunu açıkladı. Bizi buraya milletin inancı, umudu getirdi dedi.
1: Basın turu. Akü yol durumunu sunar.
0: Ankara Çevre Otoyolu'nun Eskişehir Kavşağı, Dodurga Kavşağı 2 ile 3. kilometreler arasında Konya istikameti alt geçit yenileme çalışması nedeniyle trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Zonguldak Devrek Mengen yolunun 48 ile 50. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle yolun Ankara istikameti trafiğe kapalı, ulaşım bölünmüş yolun Zonguldak istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.
1: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı başlıyor.

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Arzu Kaya ile birlikteliğiniz başladı. Bugün 1 Eylül. Evet, Ağustos ayını geride bıraktık ve yepyeni bir ayın başlangıcındayız. Umarım şans bizimle olur, sağlık, mutluluk, güzel haberler bu ay içinde bizimle olur. Evet, Arzu Kaya 2 saat boyunca sizlerle. Bu sabah neler olacak yayınımda? Etkinlik otobüsümüzden hediye çeki kazanacaksınız. Ayrıca Vialand giriş davetiyesi kazanacaksınız. Yani yarışmalarla dolu bir program sizleri bekliyor. Ayrıca en sevdiğiniz şarkılar da sadece bu frekansta. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Günaydın Türkiye.

0: kendilerini saydırıyorlar.
1: Oradan buraya laf atmanıza gerek yok. Yüzüme söyleyin.
2: Yüzsüzlükten botoksları tutmamış.
0: Mehmet Aydınoğlu.
2: Nereden çıktı bu Mehmet?
1: Denizden çıktı.
3: Tuzlu kahve, tuzlu kahve. Bir fincanla saklı bizim ailem.
4: Yeni dizi Tuzlu Kahve bu akşam saat 20'de Star'da. ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam edecek.
5: Reklam. Tatil bitti, fırsatlar başladı. Pırlantada %50'ye, altında %20'ye varan indirimler şimdi Koçak'ta. Koçaksa başka.
6: Çocuklar okula dönüyor, Akses'ler 3000 TL'ye varan çift para kazanıyor. 30 Eylül'e kadar cüzdandan 2 kampanyaya katıl,

0: Cüzdanla QR ödemelerinde ek 500 TL, toplamda 3000 TL varan çift para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
1: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
3: 31 Ağustos 7 Eylül tarihleri arasında Revlon RVDR 5823 Ionic saç kurutma makinesi

0: Vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his tatil budur hissi.
2: İyi gelir hissi, mevsimi yok şimdi. Tatil budur hissi. Tatil budur hissi.
3: Gıda ve içecek sektörünün küresel buluşması Foodist İstanbul başladı. Yeni işbirlikleri ve ticari fırsatlar için biletinizi hemen alın. Foodist İstanbul 1-4 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. Detaylı bilgi için foodistexpo.com.

0: para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
2: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
1: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
2: Mutlu Akü bir numara.
3: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

0: Pazartes.
1: Serkan.
2: Efendim abi.
1: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
4: Empara. En para bankanın güzeli.
5: Evlenmeye niyetim yok.
6: Bunlar çok zengin ha. Ve
7: Mehmet'imiz bekar.
8: Mürüvvetini görmeden mi toprağa koyacaksın beni?
9: Hayır tabii ki, öyle bir şey ister miyim?
8: Evleneceksin yani.
10: 3 aya kadar evimizde çifte düğün var anne.
11: Yeni dizi Tuzlu Kahve her salı Star'da.
12: Pop pop kral pop.
13: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak.
12: Pop, pop, kral pop.
14: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam ediyor.

Hadi hemen bir yarışma yapalım. Evet, İstanbul'un en büyük ve en eğlenceli tema parkı Viyalen'de. Aranızdan bir kişi 4 kişilik giriş davetiyesi kazanacak. Gün boyunca çok eğleneceksiniz ve zamanın nasıl geçtiğini anlamayacaksınız. Çocuklarınızla birlikte gidip eğlenebileceğiniz şahane bir yer. Hazırsanız hemen yarışmayı nasıl yapacağımı açıklayacağım. Öncelikle 0533 781 74 74 WhatsApp hattımız. Bu numaraya adınızı soyadınızı yazacaksınız. Bir de irtibat numaranızı. Mesajı gönderen 5. kişi olursanız Viyalen'de aranızdan bir kişi 4 kişilik giriş davetiyesi kazanacak. Haydi yarışma başlasın. Hepinize bol şanslar diliyorum.

0: kıyamam.
1: Tek reklam.
2: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur.
3: Tatil budur hissi.
1: Tek reklam.
4: Sıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan petrol ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

Az önce İstanbul'un en büyük ve en eğlenceli tema parkı Vialand için bir yarışma başlattım. Evet, kazanan belli oldu. Sevgili Doğan Başak, seni tebrik ediyorum. Mesaj gönderen 5. kişi oldun ve 4 kişilik giriş davetiyesi kazandın. Seninle birlikte 3 kişi daha sabahtan akşama kadar Vialand'de çok eğlenecek. Benim yerime de eğlenmeyi ihmal etmeyin. Evet, Pop'un kralı Kral Pop Radyo burası. Her an siz de kazanabilirsiniz. Kulağınız bizde olsun. Ve şimdi bu şahane sabaha Burak Bulut'la devam ediyoruz. Ah be Manolya.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları

0: güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev, enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

0: Metro.com.
1: Selam, ben Piraye.
2: Ben de Rutkay.
1: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
3: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
4: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

0: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
1: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL, toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi.

0: Voleybol milli takımlar enerji sponsoru Opet, ay yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
2: Bir numara mutlu akü, yollarda hep bir numara.
1: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
2: Mutlu akü bir numara.
3: 31 Ağustos 7 Eylül tarihleri arasında Fazeon 49.

0: liraya. Lenovo Intel Ultra 7 işlemcili. Hepsi bir arada bilgisayar. 59.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
2: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
3: lazım. Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto
4: Ekspertiz. Serkan.
5: Efendim abi.
4: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
5: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
4: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
6: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
7: Empara. Empara, bankanın güzeli.
8: Pop, pop, kral pop. ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam ediyor.

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Arzu Kaya ile birlikteliğiniz, en sevdiğiniz, en keyif aldığınız şarkılar eşliğinde devam ediyor. Nasılsınız? Her şey yolunda mı? Evet, burada da her şey yolunda. Şarkılarımız şahane, yarışmalarımız çok güzel. Ve hemen hatırlatayım, birazdan etkinlik otobüsümüzden aranızdan bir kişi tam 10.000 TL değerinde hediye çeki kazanacak. Yapmanız gereken şey çok basit. Kulağınız Kral Pop Radyo'da, gözünüz yollarda olsun. İlerleyen dakikalarda yarışmayı başlatacağım. Önce konum paylaşacağım. Otobüsümüzün nerede olduğunu bilmeniz gerekiyor. Sonra bir şifre paylaşacağım.

paylaşacağım. O şifreyle birlikte zaten otobüsümüzün yanına giden ilk kişi kazanacak. Evet, sabırsızlıkla beklediğinizi biliyorum ama biraz daha beklemeniz gerekiyor. Öncelikle Semih Cenk dinleyelim. Çıkmaz Bir Sokakta, sonrasında yarışmamız başlayacak.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Sonbaharın ilk günü kuzey ve doğu kesimlerde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Dikkatli ve tedbirli olunmalı. Marmara'da nemle birlikte hissedilen sıcaklık artıyor. Akdeniz'de de sahillerde sıcaklık 40 derece hissediliyor. Sıcak çarpması riski yüksek. Tedbirli olunmasında fayda var.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sundu. Pop, pop,
2: kral pop. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Arzu Kaya ile birlikteliğiniz yeni saatte de devam ediyor. Evet, bu arada yarışmayı hemen başlatıyorum. Hazır mısınız? Pekala, etkinlik otobüsümüz İstanbul'da. Kadıköy Rıhtım otobüs durakları karşısında sizleri bekliyoruz. Şifremiz midye dolma. Evet, bu şifreyle birlikte otobüsümüzün yanına giden ilk dinleyicimiz sürpriz markalara ait tam 10.000 TL'lik hediye çekinin sahibi olacak. Haydi yarışma başlasın. Hepinize bol şanslar diliyorum. Verir hep.

0: Haberler. Gıda ve içecek sektörünün küresel buluşması Foodist İstanbul Uluslararası Gıda ve İçecek Ürünleri Fuarı önde gelen markaları ve profesyonelleri bir araya getiriyor. Fuar 1000'e yakın firma ve 70 bine aşkın sektör profesyonelinin katılımıyla yeni ürünler, yenilikçi çözümler ve ticari işbirliklerine ev sahipliği yapacak. Foodist İstanbul 1-4 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. TÜYAP bilgilendirdi.
1: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam edecek.
2: Reklam. Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'la ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Auto Expertiz.
5: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
6: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle. Getir.

0: Tüm acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde.
1: 112
2: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
3: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
4: Bize huzur lazım.
5: Trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa Sigorta limitsiz ihtiyari mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiçbir şey ödemezsiniz. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
6: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam ediyor.

Eylül deyince hayat sanki yeniden başlıyor değil mi? Okullar açılıyor, trafik daha yoğunlaşıyor ve en önemlisi diziler başlıyor. Evet, diziler demişken hemen bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bu akşam Star TV'de yepyeni bir dizi başlıyor. Tuzlu Kahve. Ben fragmanlarını izlediğimde çok şaşırdım. Çünkü o kadar çok sevilen isimleri bir araya getirmişler ki inanılmaz bir dizi olacak bence. Kimler var dizide? Eda Ece, Buğra Gülsoy, Nebahat Çehre, Binnur Kaya, Şevval Sam ve daha birçok önemli isim. Yıldızlar Karması kadrosuyla kahkaha ve eğlence dolu yepyeni bir komedi. Bu akşam saatler 20'yi gösterdiğinde Star TV'de başlayacak bu yepyeni diziyi, Tuzlu Kahve dizisini sakın kaçırmayın. Eğlence bizleri bekliyor. Evet, Pop'un kralındasınız. Keyifli bir gün devam ediyor. En sevdiğimiz şarkılar eşliğinde. Onlardan biri Crush. Grupla aynı adı taşıyan şarkıları Crush, Pop'un kralında.

Pop'un kralında müzik dünyasından son haberlerdeyiz. Mert Carim ve Murat Boz'dan duygusal bir diyet. Aklımda hep sen. Şarkının söz ve müziği Mert Carim'e ait. Şarkı ayrılığın ardından geride kalan anıların ve söylenemeyen duyguların insanın zihninde nasıl yaşamaya devam ettiğini anlatıyor. Gayet kalbe dokunan bir şarkı yani anlayacağınız. Eğer sevgilinizden ayrıldıysanız bu şarkı tam size göre. Evet, müzik dünyasından son haberler kralmüzik.com.tr ya da Kral Mobil uygulamasında. Şimdi yine çok keyif alacağınız bir isimle devam ediyoruz. Salih Bademci, Yürü Ya Kulum.

0: Mehmet'im yok.
1: Bunlar çok zengin ha. Ve?
2: Mehmet'imiz bekar.
3: Mürüvvetini görmeden mi toprağa koyacaksın beni?
4: Hayır tabii ki öyle bir şey isterdim.
5: Hakikaten ben bugün ne yaşadım ya?
4: Beni çıkar mısın?
3: Ya acaba Avet mi arasak? Hem merak ediyorum tanışmış oluruz.
6: Yeni dizi Tuzlu Kahve bu akşam saat 20'de Star'da. ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam edecek.
7: Akseslere 450 TL'ye varan çip

0: Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da yarışmamız sonuçlandı. Etkinlik otobüsümüz İstanbul'da vermiş olduğum lokasyona, vermiş olduğum şifreyle birlikte ilk giden dinleyicimiz Mehmet Balbars oldu. Tebrik ediyorum Mehmet, söz sende.
1: İsmim Mehmet Balbars. Aracımda Kral Pop Radyo dinlerken anonsu duydum. Otobüs yakındı, geldim şifreyi söyledim. Hediyeyi aldım, Kral Pop ailesine teşekkür ederim.
0: Biz de sana teşekkür ediyoruz sevgili Mehmet. Hediye çekini güzel ve sağlıklı günlerinde harca. Sizler de her an kazanabilirsiniz. Gözünüz yollarda, kulağınız Kral Pop Radyo'da olsun. Ve gitme vakti Arzu Kaya'dan bu sabahlık bu kadar. Ama gitmeden önce bir hatırlatma daha yapmak istiyorum. Bu akşam Star TV ekranlarına kitlenecek tüm Türkiye. Çünkü saatler 20'yi gösterdiğinde Tuzlu Kahve başlıyor. Eğlenceye çok ihtiyacımız vardı. Böyle bir diziye çok ihtiyacımız vardı. İnanın ben çok mutluyum. Çünkü oyuncuların hepsi resmen başrol gibi. Eda Ece, Buğra Gürsoy, Nebahat Çehre, Binnur Kaya, Şevval Sam ve daha birçok önemli isim aynı dizide buluştu. Yıldızlar Karması kadrosuyla kahkaha ve eğlence dolu yepyeni bir komedi. Akşam şöyle koltuğuma oturup televizyonun karşısına geçeceğim. Tuzlu Kahve'yi keyifle izleyeceğim. Ertesi gün yorumlarınızı da bekliyorum tabii. Ben de çok merak ediyorum nasıl bir dizi, ama şunu biliyorum. Bu ekiple şahane bir dizi. Star TV'de başlayacak olan Tuzlu Kahve'yi saatler 20'yi gösterdiğinde sakın kaçırmayın. Yarın saatler 9'u gösterdiğinde ben Arzu Kaya yeniden mikrofonumdayım. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi davranın. Mutluluk ve sağlık diliyorum hepinize. Hoşça kalın.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

0: kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
1: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı. Bakalım bulabilecek mi?
2: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemde yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi

0: çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
1: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz? E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
2: Getir Büyük'te şehre dönüşte kaçmaz bu fırsat. 1250 gram Eker yoğurt 80 lira, ikili 100 gram Mehmet Efendi Türk kahvesi 130 lira. Zamanını ve cebini düşünenlere.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto
4: Ekspertiz. Trafikte dikkat etmeniz gereken onca şey varken aklınız bir de evinizde kalmasın. Size güzel bir haberimiz var. Doğa sigorta konut sigortası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık, su baskını, cam kırılması ve bu durumlardan doğabilecek komşu hasarlarını da güvence altına alır, yuvanızı her zaman korur. Doğa sigorta, güven doğasında var.
5: Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo, Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

Veni vidi göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444 0481. Veni vidi göz. Sigma ve

0: para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.
1: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.

0: spor haberlerini sunar.
1: Beşiktaş 3 puanı 6 golle aldı. Siyah beyazlılar Dolmabahçe'de konuk ettiği Çorum Futbol Kulübü'nü 6-2 mağlup etti. Trabzonspor öne geçtiği maçta son dakika golünü engel olamadı. Bordo Mavililer Ames Sportif faaliyetlere 2-1 yenildi. 12 dev adam deplasmanda karşılaştığı İzlanda'yı 37 sayı farkla 110-73 yendi. Eleme grubunda 8'de 8 yapan milliler 2027 FIBA Dünya Kupası'na katılmayı garantiledi. Filenin Sultanları Avrupa Voleybol Şampiyonası son 16 turunda Azerbaycan'la karşılaşacak. Maçın başlama saati 19.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Sonbaharın ilk günü kuzey ve doğu kesimlerde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Dikkatli ve tedbirli olunmalı. Marmara'da nemle birlikte hissedilen sıcaklık artıyor. Akdeniz'de de sahillerde sıcaklık 40 derece hissediliyor. Sıcak çarpması riski yüksek. Tedbirli olunmasında fayda var.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
3: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Ankara Çevre Otoyolu'nun Eskişehir Kavşağı, Dodurga Kavşağı 2 ile 3. kilometreler arasında Konya istikameti alt geçit yenileme çalışması nedeniyle trafiğe kapalı. Ulaşım diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Zonguldak Devrek Mengen yolunun 48 ile 50. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle yolun Ankara istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım bölünmüş yolun Zonguldak istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.
3: Yiğit Akü yol durumu

0: Reklam. Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
1: Ya insanın içine huzur veriyor.
2: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobil'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.
3: Getir Büyük'te şehre dönüşte kaç baz bu fırsat. 1250 gram Eker yoğurt 80 lira. İkili 100 gram Mehmet Efendi Türk kahvesi 130 lira. Zamanını ve cebini düşünenlere.
4: Peugeot Rifter'la tanış. Hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
5: Peugeot.

0: birbirlerini saydırıyorlar.
1: Oradan buraya laf atmanıza gerek yok. Yüzüme söyleyin.
2: Yüzsüzlükten botoksları tutmamış.
0: Mehmet Aydınoğlu.
3: Nereden çıktı bu Mehmet?
2: Denizden çıktı.
4: Tuzlu kahve, tuzlu kahve. Bir fincanla saklı bizim ailem.
5: Yeni dizi Tuzlu Kahve bu akşam saat 20'de Star'da.
6: Reklam. TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
7: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL, toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi.

0: Evgin'deyiz.
1: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
0: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
1: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
0: Mutlu Akü bir numara.
2: Selam, ben Piraye.
3: Ben de Rutkay. Bu

0: Pop Haber.
1: 1 Eylül Salı gününden merhaba, Çağlar Demirdöker ben. Gelişmelerle sizlerleyiz. Girne açıklarında yaşanan feribot kazasında kaptan dahil 9 şüpheli tutuklandı. Ölen 8 kişinin ise isimleri belli oldu. Denizin 514 metre altındaki gemide kayıp 20 kişiye ulaşmak için robotik dalış yapılacak. Nepal'de 26 Ağustos'taki sel ve toprak kaymasında ölü sayısı 1000'i aştı. Kayıp 4500 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şangay İşbirliği Teşkilatı zirvesine katılmak üzere Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te. Erdoğan bugün Rus lider Putin'le de bir araya gelecek. Yeni partinin genel merkezi açıldı. Genel Başkan Özel partide 3 dönem kuralı olacağını söyledi. Kendisi için bu kuralın seçim başarısına bağlı olduğunu belirtti. Bolu Belediyesi'ne yönelik hayalet araç operasyonu düzenlendi. 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Alihan Kuri suç örgütü soruşturmasında eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in bugün ifade vermesi bekleniyor. Kuriş'in kardeşi Şahin'in adına tahsisli bir araçla Muğla'ya gitmişti. Soruşturmada 81 zanlı cezaevinde 27 firari aranıyor. Yeni adli yıl başladı. Alo Adalet 135 hattı da pilot şehirlerde hayata geçti. Hip-hop yıldızı Tupac Shakur'un 30 yıl önce öldürülmesine ilişkin davada karar belli oldu. Eski çete lideri Dwayne Kefi Davis, cinayetin azmettiricisi olmaktan suçlu bulundu. Av yasağı bitti, balık avı sezonu başladı. Balıkçılar gece yarısından itibaren denize açıldı. Bu sene palamut bolluğu bekleniyor. Bizden bir haber, yepyeni aile komedisi Tuzlu Kahve bu akşam ilk bölümüyle yayında. Star'ın yeni dizisi izleyicilerin uzun süredir özlemini duyduğu sıcaklığı, samimiyeti, neşeyi ve güçlü aile bağlarını ekrana taşımaya hazırlanıyor. Tuzlu Kahve saat 20'de Star ekranlarında olacak.
0: Kral Pop Haber.

0: haberlerini sunar.
1: Fenerbahçe Talişka'yla yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Açıklamayı yapan Fenerbahçe yöneticisi Cihan Kamer, Çağlar Soyuncu, Bekao ve Diego Carlos'a da yollarını ayrılacağını, Roma'dan geri dönen Osterwolde'nin de ameliyat olup takıma katılacağını açıkladı. Galatasaray, Porto'da forma giyen Deniz Gül transferini tamamlamaya hazırlanıyor. Milli santroforun gün içinde İstanbul'a gelip 5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Filenin Sultanları Avrupa Voleybol Şampiyonası son 16 turunda Azerbaycan'la karşılaşacak. Mücadele saat 19'da başlayacak.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
4: ETS sizin için seçti.

0: sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
3: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet, Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.
2: İyi gelir hissi, mevsimi yok şimdi. Tatil budur hissi, tatil budur hissi.
3: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, DS3, DS4, DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Evlenmeye niyetim yok.
5: Bunlar çok zengin ha. Ve
6: Mehmet'imiz bekar.
7: Mürüvvetini görmeden de toprağa koyacaksın beni.
8: Hayır tabii ki, öyle bir şey isterdim.
9: Hakikaten ben bugün ne yaşadım ya?
8: Beni çıkar mısın?
10: Ya acaba abi mi arasak? Hem merak ediyorum, tanışmış oluruz.
11: Tuzlu kahve, tuzlu kahve. Bir fincanla sakla bizim ailem.
12: Yeni dizi Tuzlu Kahve bu akşam saat 20'de Star'da.
13: Pop, pop, kral.
14: Sıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız?

0: fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Energy Plus Bay farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Energy Plus Bay'lerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Energy'yi arayabilirsiniz.
1: CV Energy güneş panelleri sizin için hazırladı.

Para 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6.000 liraya varan

0: Tüm acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
2: Serkan!
3: Efendim abi?
2: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
3: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
2: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
4: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor. Empara.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Sonbaharın ilk günü kuzey ve doğu kesimlerde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Dikkatli ve tedbirli olunmalı. Marmara'da nemle birlikte hissedilen sıcaklık artıyor. Akdeniz'de de sahillerde sıcaklık 40 derece hissediliyor. Sıcak çarpması riski yüksek. Tedbirli olunmasında fayda var.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sundu.

0: akşam saat 20'de Star'da.
1: Reklam. Of, bu yol ömür törpüsü gibi değil mi? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta'nın tamamlayıcı sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisi var. Doğa Sigorta, güven doğasında var.
2: Venividi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481 Venividi Göz.
3: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimler.

0: Ben de Rutkay.
1: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
2: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
3: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı

0: Mehmetimiz bekar.
1: Mürüvvetini görmeden mi toprağa koyacaksın beni?
2: Hayır tabii ki öyle bir şey ister miyim?
1: Evleneceksin yani.
3: 3 aya kadar evimizde çifte düğün var anne.
4: Yeni dizi Tuzlu Kahve.

0: Serviis.
1: Serkan.
2: Efendim abi.
1: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmaya?

0: Spor haberlerini sunar.
1: Fenerbahçe Talişka ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Açıklamayı yapan Fenerbahçe yöneticisi Cihan Kamer, Çağlar Soyuncu, Bekao ve Diego Carlos'a da yollarını ayrılacağını, Roma'dan geri dönen Osterwolde'nin de ameliyat olup takıma katılacağını açıkladı. Galatasaray, Porto'da forma giyen Deniz Gül transferini tamamlamaya hazırlanıyor. Milli santroforun gün içinde İstanbul'a gelip 5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Filenin Sultanları Avrupa Voleybol Şampiyonası son 16 turunda Azerbaycan'la karşılaşacak. Mücadele saat 19'da başlayacak.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Ankara Çevre Otoyolu'nun Eskişehir Kavşağı, Dodurga Kavşağı 2 ile 3. kilometreler arasında Konya istikameti alt geçit yenileme çalışması nedeniyle trafiğe kapalı ulaşım diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Zonguldak Devrek Mengen yolunun 48 ile 50. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle yolun Ankara istikameti trafiğe

0: Kapıya kapalı ulaşım bölünmüş yolun Zonguldak istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.
1: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: ETS sizin için seçti.

0: Haberler. Gıda ve içecek sektörünün küresel buluşması Foodist İstanbul Uluslararası Gıda ve İçecek Ürünleri Fuarı önde gelen markaları ve profesyonelleri bir araya getiriyor. Fuar 1000'e yakın firma ve 70 bini aşkın sektör profesyonelinin katılımıyla yeni ürünler, yenilikçi çözümler ve ticari işbirliklerine ev sahipliği yapacak. Foodist İstanbul 1-4 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. TÜYAP bilgilendirdi.
1: Reklam. Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar türkiyefinans.com.tr'de.

0: istikbal.com.tr'de.
1: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu.

0: hep bir. Tam 80 yıldır.
1: Mutlu akü bir numara.
2: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
3: Markete uğrarsam 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle, şehre dönüşte de sizinle.
4: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar

Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'le uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili çiftçi dostlarım, ben Alten Erkekli. Toprağın kıymetini bilen bilir. Bir mahsulün bereketi doğru zamanda yapılan tarımsal sulamayla başlar. Bereketli bir hasat için suyu verimli kullanmak, artan maliyetleri kontrol altında tutmak artık büyük bir önem taşıyor. İşte tam da bunun için size güzel bir haberim var. Çiftçinin en büyük mutluluğu toprağına verdiği emeğin karşılığını aldığı zaman başlar. İşte bu yüzden CV Enerji, Türk mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli üretim gücüyle yeni nesil AgriFlow güneş panelini üretti. Bu sadece bir güneş paneli değil, ülkemizin teknolojisini, mühendislik gücünü ve üretim kabiliyetini tarlalarımızla buluşturan önemli bir adımdır. Bugün CV Enerji'nin Türkiye'de geliştirdiği bu teknoloji, yarının dünya tarımına yön verecek güçlü bir vizyonun eseridir. CV Enerji'nin ürettiği yerli ve milli yeni nesil triple cut hücre teknolojisi sayesinde daha az panelle daha çok enerji, daha fazla enerjiyle daha çok bereket. Sadece CV Enerji bayilerinde. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

0: Ker yoğurt 80 lira, ikili 100 gram Mehmet Efendi Türk kahvesi 130 lira. Zamanını ve cebini düşünenlere.
1: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı. Şansa kalmaz işimiz,
2: Umran Oto Ekspertiz. TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
3: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.

0: Kral Pop Haber.
1: İyi günler, Çağlar Demirdoker ben. Bugün 1 Eylül Salı günü gelişmeleriyle sizlerleyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bişkek'te düzenlenen Şangay İşbirliği Teşkilatı zirvesinde dünya liderlerine seslendi. Teşkilatı Birleşmiş Milletler'in tamamlayıcısı olarak nitelendiren Cumhurbaşkanı, Suudi Arabistan ve Pakistan'la hayata geçirilen ittifakın bölge için önemine dikkat çekti. Liderleri Kasım ayında Türkiye'de düzenlenecek COP31 iklim değişikliği zirvesine davet etti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman Hatay'da konuştu. AK Parti'nin seçime hazır olduğunu söyleyen Yayman, adaylarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu kaydetti. Girne açıklarında yaşanan feribot kazasında kaptan dahil 9 şüpheli tutuklandı. Ölen 8 kişinin de isimleri belli oldu. Denizin 514 metre altındaki gemide kayıp 20 kişiye ulaşılması için robotik dalış yapılacak. Nepal'de 26 Ağustos'taki sel ve toprak kaymasında ölü sayısı 1000'i aştı. Kayıp 4500 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Gülistan Doku soruşturmasında gözaltındaki 10 kişiden biri daha tutuklandı. Toplam tutuklu sayısı 30'a yükseldi. Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin bugün ifade verecek. Kuriş'in kardeşi Şahin'in adına tahsisli bir araçla Muğla'ya gitmişti. Soruşturmada 81 zanlı cezaevinde 27 firari aranıyor. Okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencilerin okula alışabilmesi için uyum haftası başladı. Milli Eğitim Bakanı Tekin de Eylül ayı mesleki çalışma programında öğretmenlere seslendi. Okullarda güvenlik önlemlerinin artacağını kaydetti. Bizden bir haber, yepyeni aile komedisi Tuzlu Kahve bu akşam ilk bölümüyle saat 20'de yayında. Star'ın yeni dizisi izleyicilerin uzun süredir özlemini duyduğu sıcaklığı, samimiyeti, neşeyi ve güçlü aile bağlarını ekrana taşımaya hazırlanıyor. Pek çok ünlü oyuncuyu bir araya getiren Tuzlu Kahve'yi kaçırmayın.
0: Kral Pop Haber. Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz.
2: RS Auto Ekspertiz risk haritasını sunar.
3: Sonbaharın ilk günü kuzey ve doğu kesimlerde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Dikkatli ve tedbirli olunmalı. Marmara'da nemle birlikte hissedilen sıcaklık artıyor. Akdeniz'de de sahillerde sıcaklık 40 derece hissediliyor. Sıcak çarpması riski yüksek. Tedbirli olunmasında fayda var.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz.
2: RS Auto Ekspertiz risk haritasını sundu.

Ağustos ayının son günü yeni haftayı başlattık. Bugün 1 Eylül ve yepyeni bir ayın ilk günü. Sonbaharı karşılamış olduk mevsimsel olarak. Öncelikle iyi güzel haberler aldığımız, sağlıklı mutlu olduğumuz, her şeyin yolunda olduğu 1 Eylül ayı temennisiyle bugünkü yayının açılışını yapalım. Saat 16 itibariyle Demir Ali Çelik ben. Önümüzdeki 2 saatinizde eşlik edeceğim. Keyifli, eğlenceli, iyi hissettiren, motive eden şarkılarımız var. Ayrıca gündemde konu başlıklarımız da var değineceğimiz. Manifest ve Toz Pembe ile devam edeceğiz. Trafikteki dinleyicilerimize her açılışta olduğu gibi iyi yolculuklar ve herkese iyi çalışmalar. Merhaba.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Onları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
2: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam. Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
4: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı. Bakalım bulabilecek mi?
5: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemde yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.

0: Beker yoğurt 80 lira, ikili 100 gram Mehmet Efendi Türk kahvesi 130 lira. Zamanını ve cebini düşünenlere.
1: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
2: Kazancım net, Sigortam.net.
3: Castrol-Edge pistlerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Castrol-Edge motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.

1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.

Süper Lig'de 3. hafta karşılaşmaları da tamamlandı. Lig mücadelesinde heyecan her hafta artarak devam ediyor. Önümüzdeki haftanın 4. haftanın karşılaşmaları 4 Eylül Cuma akşamı 20'de Başakşehir Galatasaray karşılaşmasıyla başlayacak. Ayrıca 4. haftada yılın ilk önemli derbisi var. Beşiktaş-Fenerbahçe karşılaşması 5 Eylül Cumartesi saat 20'de oynanacak. Şimdiden bir hatırlatma futbol severler için. Ayrıca bu hafta 4 Eylül'de Süper Lig'de 2026-2027 sezonu yaz transfer dönemi de tamamlanmış olacak. Çok az bir zaman kaldı. Artık takımların hangi transferleri gerçekleştireceği yönünde takip ettiğimiz haberlerle de ilgili süreç 4 Eylül'de tamamlanmış olacak özetle. Kral Pop Radyo'da Emre Fel ve Funk Takıl'la Bir Güldün dinleyiciler.

Eylül ayı geldi, sonbahar geldi. Ayrıca eğitim öğretim takvimi için biraz daha yaklaştık yeni döneme. 14 Eylül'de eğitim öğretim takvimi start alacak ama 7-11 Eylül tarihleri arasında da ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencilerine yönelik uyum haftası gerçekleşiyor olacak. Dolayısıyla birçok genelge yayınlandı. O genelgelerden biri de çocuğu ilkokula başlayacak memurlarımız 7-11 Eylül'de günde 3 saat izinli olacaklar. Bu süreçte adaptasyon sürecinde çocuklarıyla beraber daha fazla vakit geçirebilecekler. Bugüne dek birçok şarkıda, müzikte ya da aranjede ismini duyduğumuz Asil Gök ne oldu böyleyle enerjisi yüksek keyifli bir şarkı hazırladı. Dinleyelim, en iyilere devam edelim. Ne oldu böyle?

0: Niyetim yok.
1: Bunlar çok zengin ha. Ve?
2: Mehmet'imiz bekar.
3: Mürüvvetini görmeden de toprağa koyacaksın beni.
4: Hayır tabii ki öyle bir şey istemem.
5: Hakikaten ben bugün ne yaşadım ya?
4: Beni çıkar mısın?
3: Ya acaba Ahmet mi arasak? Hem merak ediyorum, tanışmış oluruz.
6: Yeni dizi Tuzlu Kahve bu akşam saat 20'de Star'da.
7: Akseslere 450 TL'ye varan çift para petrol ofisinde. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Akses'ler 16 Ağustos'tan 30 Eylül'e kadar kampanya dahil Akses üyesi petrol ofisi istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL

0: 450 TL çift para, SMS ile katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.
1: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona Bayi.

0: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Getir Büyük'te şehre dönüşte kaçmaz bu fırsat. 1250 gram eker yoğurt 80 lira, ikili 100 gram Mehmet Efendi Türk kahvesi 130 lira. Zamanını ve cebini düşünenlere.
2: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım.
3: Yeni Max Sticker kartla sen nerede istersen maksimum kartın orada. İş cepten Max Sticker karta hemen başvur, maksimum kartını tanımla. Kartını dilediğin yere yapıştır, kolayca öde. Ayrıntılı bilgi işcep ve maksimum

dünyası bol ve hepimizin aslında ihtiyacı olan o enerjiyi her biri birbirinden değerli oyuncu kadrosu ile izliyor olacağız. Eda Ece, Buğra Gülsoy, Nebahat Çehre, Binnur Kaya, Şevval Aysam saymakla bitmez, her biri birbirinden kıymetli değerli oyuncular bu akşam saat 20'de Tuzlu Kahve ile izleyicisinin karşısına çıkıyor. Bir hatırlatma olsun, keyifli, eğlenceli, kahkahası bol bir akşam yaşamak isteyenler için. Kral Pop Radyo'da şimdi WhatsApp hattımız devrede. 0533 781 7474 göndermek istediğiniz mesajlara birazdan yer vereceğiz.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Sonbaharın ilk günü kuzey ve doğu kesimlerde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Dikkatli ve tedbirli olunmalı. Marmara'da nemle birlikte hissedilen sıcaklık artıyor. Akdeniz'de de sahillerde sıcaklık 40 derece hissediliyor. Sıcak çarpması riski yüksek. Tedbirli olunmasında fayda var.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sundu. Pop, pop,
2: kral pop. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Deniz hala sıcak. Ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: ETS sizin için seçti.

1 Eylül Salı sonbaharı karşıladık. Gönderilen mesajların ilki Nazilli'den Tuğçe. Abim Kerem Almanya'da 4 yıldır yazları 10 gün yaklaşık görebiliyorum. Bugün onun doğum günü. İyi ki doğdun abicim. İyi ki abimsin. Seni çok özledik. Şimdiden Utku'yla gönderdiği Kerem'in doğum gününü biz de kutlayalım. Tuğçe'nin abisi için paylaştığı mesajıyla birlikte. Murat Ankara'dan çalışıyoruz. Eylül'de inşallah beklediğim güzel haber alacağım. Herkese selam diye göndermiş. Umarım o beklediğin güzel haber Eylül ayında sana ulaşır. Hoş geldin Eylül. Ben Ezgi İzmir'den. En sevdiğim ay huzurlu, sakin, herkese iyi gelsin. Elif İstanbul'dan. Eylül ayı hepimiz için harika geçsin. İş yerindeyiz. Kankam Nazlı, Ebru, Adnan ve Zehra dinliyoruz. Herkese selamlar. Teşekkür ediyoruz gönderdiğiniz mesajlar için. İyi çalışmalar herkese ayrıca. Şimdi çok keyifli bir şarkı dinleteyim. Blok 3 ve Kayıp Kalp, Pop'un Kralı'nda.

0: hesaplar başladı. Pırlantada %50'ye, altında %20'ye varan indirimler şimdi Koçak'ta. Koçaksa başka.
1: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
2: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz? E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan
3: Next. 31 Ağustos 7 Eylül tarihleri arasında Fazeon 49

0: şeker yoğurt 80 lira, ikili 100 gram Mehmet Efendi Türk kahvesi 130 lira. Zamanını ve cebini düşünenlere.
1: Trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa Sigorta limitsiz ihtiyari mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiçbir şey ödemezsiniz. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
2: Sigma ve Fujitsu klimalarda yaza özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
3: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, DS3, DS4, DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
1: lazım. Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Selam, ben Piraye.
3: Ben de Rutkay.
2: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
4: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece FÜNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
5: Eylül ayı sonuna kadar FÜNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce FÜNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

0: istikbal.com.tr'de.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.

bazen de özlediğimiz şarkılara, yakın geçmişin, geçmişin en özel şarkılarına yer veriyoruz. Günümüz en sevilen şarkılarıyla birlikte. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da birazdan hafta sonu hangi filmleri izledik bir göz atacağız ama bir hatırlatma yapayım. Kralmüzik.com.tr'de yeni haftayla birlikte güncellenen tüm listelerimize detaylarıyla ulaşabilirsiniz. Haftanın en çok tercih edilen, sevilen ve dinlenen şarkılarını birçok platform baz alınarak hazırlanan listelerimizle ayrıca yepyeni müzik haberlerimiz de var. Ve tabii etkinliklerimiz, bize özel içeriklerimiz. Kral Pop Radyo etkinlik otobüsümüzde yaz boyu sizlerle buluştu ve sürpriz markalara ait 10.000 TL değerinde hediye çeklerimizi kazandırmaya devam ediyoruz. Yarın da İstanbul'da dinleyicilerimizle buluşacağız bu arada. Poise ile Başımda Belalar

Sinema severler için Ağustos ayının son hafta sonu hangi filmlere ilgi gösterildi? Genel bir derleme ile zirvede 5. haftasında Örümcek Adam Yepyeni Bir Gün var. Yılın en çok rekor kıran yapımı diyebiliriz şimdiden. Tabii yıl sonuna daha var ama özellikle bu yılın bu zaman aralığında çok önemli yapımlar ard arda izleyicisiyle buluştu. The Odyssey 7. haftasında en çok izlenen filmlerde 2. sırada önemli başarısını devam ettiriyor. Ruhlar Bölgesi, Aramızdalar en çok izlenen filmlerde 2. haftasında 3. Harry Potter ve Felsefe Taşı yeniden bir sürprizle beyaz perdede seyircisinin karşısına çıktı. Bu nostaljiyi yaşadık hafta sonu itibariyle ve 4. sırada yer aldı. Ted'in Sihirli Lambası da en çok izlenen filmlerde ilk haftasında 5. sıraya yükseldi, bir başarı yakaladı. Bu hafta sinema düşünenler için haftanın ilk 5'ine hızlıca bir göz attık. Şimdi Kral Pop Radyo'da Mustafa Sandal Saygı 1 projesinde Mela Bedel yorumladığı İki Tas Çorba dinleyelim.

0: akşam saat 20'de Star'da.
1: Reklam. Tatil bitti, fırsatlar

0: Belli ona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
1: Bellona. 36. Uluslararası Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı ZÜCEX 9-12 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. Ücretsiz giriş için zucex.com.
2: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor. Pilot Garaj Şoto
3: Ekspertiz. Sıradaki şarkı hep içinden geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.

0: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.
2: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
3: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
4: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
5: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

alışverişlerinize 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da. Sigma.

0: gram Eker yoğurt 80 lira, ikili 100 gram Mehmet Efendi Türk kahvesi 130 lira. Zamanını ve cebini düşünenlere.
1: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
2: Kazancım net, Sigortam.net.
3: Castrol Edge pistlerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Castrol Edge motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.
4: Serkan!
5: Efendim abi?
4: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
5: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
4: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
6: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
7: Empara. Empara, bankanın güzeli.
8: Anında mutluluk, anında fırsat, anında indirim, istikbalde. Yatak, vaza, başlık.

0: indirim. Bu fırsat kaçmaz. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.

Bu akşam sıcacık bir dizi başlıyor. Star TV'de saat 20'de Tuzlu Kahve, Eda Ece, Buğra Gülsoy, Nebahat Çehre, Binnur Kaya, Şevvaysam ve daha birçok yıldız isim, önemli isim var. Daha doğrusu hepsi birbirinden değerli isimler Tuzlu Kahve dizisinde buluştular ve bu akşam saat 20'de o muhteşem kadrosuyla hem kahkaha hem eğlence dolu yepyeni bir komedi dizi izlemek isteyenler için saat 20'de Star'da Tuzlu Kahve başlıyor. Bugünkü yayınımızı tamamladık. Yarın saat 16'da hafta ortası şarkılarıyla Demir Ali Çelik ben eşlik edeceğim ve birazdan Bay J harika enerjisiyle burada. Hoşça kalın.

0: haberlerini sunar.
1: Galatasaray Porto'da forma giyen Deniz Gül transferini tamamlamaya hazırlanıyor. Milli santrafor öğle saatlerinde İstanbul'a geldi. 5 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor. Fenerbahçe Talişka ile yollarını ayıracak. Fenerbahçe yöneticisi Cihan Kamer, Çağlar Söyüncü, Bekao ve Diego Carlos'a da yollarını ayrılacağını, Osterbolden'in de ameliyat olup takıma katılacağını bildirdi. Filenin Sultanları Avrupa Voleybol Şampiyonası son 16 turunda Azerbaycan'la karşılaşacak. Mücadele saat 19'da. Şansa kalmaz işimiz
0: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
3: Sonbaharın ilk günü kuzey ve doğu kesimlerde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Dikkatli ve tedbirli olunmalı. Marmara'da nemle birlikte hissedilen sıcaklık artıyor. Akdeniz'de de sahillerde sıcaklık 40 derece hissediliyor. Sıcak çarpması riski yüksek. Tedbirli olunmasında fayda var.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
4: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
3: Ankara Çevre Otoyolu'nun Eskişehir Kavşağı, Dodurga Kavşağı 2 ile 3. kilometreler arasında Konya istikameti alt geçit yenileme çalışması nedeniyle trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Zonguldak Devrek Mengen yolunun 48 ile 50. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle yolun Ankara istikameti trafiğe kapalı, ulaşım bölünmüş yolun Zonguldak istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.
4: Yiğit Akü yol durumunu

0: Ne haber milletim? Hepinize iyi akşamlar ve onu müteakip kısmetse iyi geceler diyebileceğimiz sağlıklı, eğlenceli, huzurlu bir sürece intikal ediyor olmamız ne güzel. Ben Bay J, burası Kral Pop Radyo'm. Dün gece karım dışarı yemeğe çıkmak istedi. Ben de ona yalan söyledim. Yorgunum, başka gece çıksak olur mu hayatım deyip yemeğin parasıyla son teknoloji bir Wi-Fi bağlantılı Bluetooth'lu yazıcı aldım. 2 paket dosya kağıdı, bağlantı kabloları, bir tane de bağlantı hub cihazı. Bunları anlatıyor olmamın sebebi balık lokantasında bir sorun var. Çünkü benim mantığımla bir insanın şakşuka yerine printer alamıyor olması lazım. Yani 6 halka kalamar, 12 paket dosya kağıdı etmemeli. Anlatabiliyor muyum? Buna saatlerce devam edebilirim. Daha antrikota gelmedim. Markette de problem var. Danalar et fiyatları yüzünden özgüven patlaması yaşıyor. Geçen gün komşumun ahırındaki dana bana nasıl baktı biliyor musunuz? Kız, ezik kilon kaç para senin gibi? Aynen bu şekilde baktı. Kız dedi bana. Neyse. Çok zeki bir hayvan değil. Erkek olduğumu anlamamış olabilir. Problem yok. Neyse, belli oldu ki ben bu akşam da ekonomik koşullara uygun olarak mümkün olduğunca az et, bol makarna, arada da yazıcı mürekkebi tüketip hayatımı sürdürmeye devam ediyorum. İnsanın bazen gerçekten önceliklerini bilmesi gerekiyor. Romantik akşam yemeği mi? Yoksa Wi-Fi üzerinden dünyanın öbür ucundan bile çıktı alabilmek mi? Cevap belli. Aşk geçici, yazıcının garantisi 2 yıl. O açıdan... Cem Yılmaz'a geçmiş olsun. Adam yarım asırdır bizi güldürüyor. Az kalsın son şakasını yapıyordu millet. En önemlisi sağlık değil mi ama? Değil mi? İşte bu yüzden anlamıştır şimdilerde. Cem Bey'den bana acilen 20-30 milyon ateşlemesini TL. Rica ederim. Bak, hiç kıymeti yok delikanlı. Bak, seni paranın zararlarından korumak istiyorum. Versen bana yolla parayı, yağlı beslenip vur patlasın çal oynasın yaşayıp senin yerine tıbbi ağırlığı üstüme alacağım. Sen benden daha kıymetlisin.
1: Ama Bay J, Cem Yılmaz yağlı yemiyor ve vur patlasın çal oynasın yaşamıyor, işinde gücünde.
0: Tamam, anlaştık, şirketi de bana devretsin. Problem değil. Yeter ki ona bir şey olmasın. Memleketin kıymetlisidir, pamuklara saral. Siz sara durun pamuğa, ben diğer meselenin icabına bakmaya çalışacağım. Bu paranın bitmesi gerekiyor, ben hallederim. Şaka bir yana, büyük geçmiş olsun. Ben hayatımın 35 senedir komedi yazıp İcra ediyorum ve artık duyduğum şakalar beni pek tatmin etmiyor ama çok iyi hatırlıyorum, uzun yıllar önce gösterisinde gülmekten koltuktan aşağı düşmüştüm. Sağlık diliyorum. Şimdi şirketimizin çok önemli bir girişimini konu ediyorum ama bunu tamamen profesyonel bir yayıncı olarak yapıyorum. Kişisel bir sitemim yok. Bilmiyorum, belki de var. Biraz var. Bu akşam saat 20'de Star TV'de yeni dizimiz Tuzlu Kahve başlıyor. Evet. Eda Ece, Buğra Gülsoy, Nebahat Çehre, Binnur Kaya, Şevval Sam, Enis Arıkama, çok isim var. Kadro yıldız geçidi. Ama bir dakika. Ben burada bir eksiklik görüyorum. Bay J yok. 10 tane sinema filminde oynadım, dizilerde oynadım, talk show sundum. Yıllardır televizyonun içindeyim. Kendi şirketimin kanalında yeni dizi çekiliyor. Herkes var, ben yokum. Ya arkadaşlar, siz biliyorsanız söyle. Benim Star'la problemim mi var? Haberim yok. Star TV'nin tavuğuna kış mı dedim? Bence şöyle bir şey oldu. Yönetmen Bay J nerede demiş olabilir. Yapımcı da kim demiş olabilir. Orada bir iletişim kazası yaşanmış. Küsmüyorum. Yarın akşam 20'de. Ya bu akşam 20'de. Salı akşamları 20'de. Star TV'de Tuzlu Kahve. Geniş ve dediğim gibi birbirinden değerli oyuncu kadrosu var. Komedi, eğlence dolu yepyeni bir dizi. İzleyin bakalım, çok beğenirseniz ve 1 milyon imza toplarsanız ve referandum yapılırsa memlekette ve %50'yi geçebilirsem ve yönetmenin ailesini kaçırırsak ve yapımcıyı tehdit edersek, oyunculardan birini kendime aşık edip o olmazsa ben de oynamam dedirtebilirsek, ikinci sezon için belki beni de kadroya alabilirler. Olmadı, üçüncü sezonu artık. Ben 3 evlilik yaptım, beklemeye alışığım millet. Kral Pop burası.

0: Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Tatil bitti, fırsatlar başladı. Pırlantada %50'ye, altında %20'ye varan indirimler şimdi Koçak'ta. Koçaksa başka.
3: Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
4: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı. Bakalım bulabilecek mi?
5: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemde yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
6: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his tatil budur hissi.

0: Bitir büyük de şehre dönüşte kaç baz bu fırsat. 1250 gram Eker yoğurt 80 lira, ikili 100 gram Mehmet Efendi Türk kahvesi 130 lira. Zamanını ve cebini düşünenlere.
1: Volkswagen ticari

0: Aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Trafikte dikkat etmeniz gereken onca şey varken aklınız bir de evinizde kalmasın. Size güzel bir haberimiz var. Doğa sigorta konut sigortası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık, su baskını, cam kırılması ve bu durumlardan doğabilecek komşu hasarlarını da güvence altına alır, yuvanızı her zaman korur. Doğa sigorta, güven doğasında var.
2: Gıda ve içecek sektörünün küresel buluşması Foodist İstanbul başladı. Yeni işbirlikleri ve ticari fırsatlar için biletinizi hemen alın. Foodist İstanbul 1-4 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. Detaylı bilgi için foodistexpo.com.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Saç kurutma makinesi deyince vatan.
5: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf Katılım Vadeli İhracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
7: Peugeot. Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
8: Bize huzur lazım.
9: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
10: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle, şehre dönüşte de sizinle.
1: Of, bu yol ömür törpüsü gibi değil mi? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta'nın tamamlayıcı sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisi var. Doğa Sigorta, güven doğasında var.
11: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
12: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
13: Castrol Edge pistlerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Castrol Edge, motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.
14: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
15: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak.

0: Akşamlar Türkiye, Bahçe yayında. Burası Kral Pop Radyo. Hepiniz hoş geldiniz. Ben uzun yıllardır halka hizmet ediyorum. Şimdi siz şey diye düşünebilirsiniz. Bu nasıl halk hizmeti Bahçe? 35 senedir maaşlı çalışıyorsun. Ben de zaten oraya gelmek istiyorum. Bak, dün yayıncı arkadaşım Mert Rusçuklu'yla konuştuk. Bana dedi ki 15 yıl önce radyo sunuculuğunu para için yapmayı bıraktım. Oğlum dedim, ne biçim arkadaşsın? Bana da haber verseydin ya. Bu işte gelecek olduğunu düşüne düşüne 15 senedir çalışıyorum. Kanka dedik, bağrımıza bastık. Boşu boşuna kan ter içinde kaldım. Bağrım çok terler benim. Benim bağrıma bastım. Çok terledi bağrım. Mert'i bağrıma bastım. Görselleştirmemenizi rica ediyorum. Hayır, mesele şu. Radyo denen şey, startup business falan olsa, hani gelecek vaat ediyor dersen. Oysa ki sona doğru ilerliyor. Yani içimden bir ses, maaşımın azala azala böyle son çalıştığım gün sadece elimi sıkıp teşekkür etmeleri suretiyle ödeşeceğimizi söylüyor. İçimdeki ses bu. Lanet olsun ya. İşte zamanında o kadar yeteneğim varken sırf kendimi daha yakışıklı hissedeyim diye çirkin insanların çalıştığı bir sanayiye girdim. Ha, yalan söylemeyeceğim. İlk zamanlar iyiydi, hoştu. Ama şimdi ben bu insanlara baka baka bu çirkin persin gözüm mü alıştı nedir? Artık çirkin bulmuyorum, beğenmeye başladım. Evlat gibi yani, atabiliyor muyum? Bir de belki yayınlarımdan hani beni girişken bir tip zannediyor olabilirsiniz, hiç değilim. Odun kıramam, sert işlerden hoşlanmam. Avcı toplayıcı toplumdan bende geriye sadece toplayıcı kaldı. O da bazen keyfim varsa veya ne bileyim yani düş lokma ağzıma düş falan ya da ne bileyim karım iş koşarsa bana filan. Avcı toplayıcı yok, toplayıcı var. Askıdan çamaşırları topla Bayce. Ortalığı topla Bayce. Bulaşık makinesini toparla, boşalt. Böyleli yani. Pısırık biri misin peki Bayce? Yo, bir dakika. Whoop. Kral. Bir daha orada dur kral. Pısırık filan değilim. Şöyle bir 5 sene psikolojik şiddet görüp haksızlığa uğrayıp anlaşılmayıp anlayamadıktan sonra çığırımdan çıkıp yeter artık. Demişliğim var. Sonra da ne yaptım biliyor musunuz?
1: Ne yaptın Bayce?
0: Gidip yine çamaşırları topladım. Çünkü bak, devrim yapacak adam önce bulaşık makinesini boşaltacak bu evde, tamam mı? Böyle. Emirlere itaat etmeyene devrim yasak. Karım öyle diyor. Bulaşık makinesini boşaltmayana erkek olmak yok. Bence evde lafımın geçmemesinin sebebi, evet belki evde demokrasi var, tamam, ama çoğunluk karım olduğundan. Yani kadın her yerde her şeyi biliyor, her şeyi yokluyor. Gözümü farklı kırpsam, sen anneanne mi konuştun? Moralin bozulunca böyle kırparsın gözünü gibi şeyler. Alın bu kadını benden ya. Gizli serviste ajan olarak falan kullanın ya. Ben hak etmiyorum bu kadar derin bir uzmanlık seviyesini. Basit bir insanım. Gerçi bir saniye. Belki de gerçekten ajandı. Nereden bileyim ki? Gizli ajan zaten, anlatabiliyor muyum? Yani şimdi düşününce bazı şeyler mantıklı gel. Kadın benden önce nereye gideceğimi biliyor. Ne söyleyeceğimi biliyor. Daha ben bir şey yapmadan onu yapma diyor. Ben daha kendi fikrimi böyle toparlayamadan kadın fikrime itiraz etmiş oluyor. Bu evlilik değil, bu önleyici istihbarat. Karımınki korkunç. Yani bu belki de benim bile evlenmesinin sebebi beni sevmesi değil. 35 yıllık radyo sektörünün içinden bilgi toplamaya çalışıyordu. Ha? Ben de aptal gibi Duygu bugün ne yemek yapalım diye sorarım. Kadın muhtemelen kulaklıktan birilerine hedef uyandı. Mutfağa doğru ilerliyor. Bunlar az şey, sorgulamıyorum artık. Çünkü bir insan karısının gerçekten gizli ajan olup olmadığını öğrenmeye çalışıyor. Zaten gizli ajanın istediği bilgiye ulaşmış demektir. Anlatabiliyor muyum? Kadın bana ben ajan değilim dese ben artık ne yapacağım? Ajan olmayan bir kadın ben ajan değilim der mi? Anlatabiliyor muyum? Derse zaten. Yani beni bu evlilikte gerçeğe ulaşma ihtimalim matematiksel olarak yok gibi. Bir de kimin için ajanlık yapıyor? Yani devlet içinse sorun yok. Aynı taraftayız ama ya ne bileyim Macaristan ajanıysa mesela, yok canım. Macarların benimle ne zoru olacak? Başkasıyla evlendirirler. Hayır canım, yok.

24 Eylül. Gelecek, yani 13 gün kaldı gençler, okullar açılmak üzere. Yaşadığınız dizginlenemez mutluluğu tahmin bile edemiyorum. 14 Eylül, evet, okullar açılıyor. Bahçe amcanız her daim yanınızda olacak. Eğitim çok önemli. Yani eğitim deyip geçme. Ben eğitim deyip geçtim. Bak 35 yıldır aralıksız para kazanıyorum. Ya öyle değil tabii. Yani yüksekokul mezunuyum, master'ım falan var. Bu da ispat ediyor ki hangi meslekte olursan ol, eğitime büyük faydası var. Okumayı, araştırmayı, ilgili olmayı öğreniyorsun. Önemli, önemli. Bir tek havuz problemlerini hiçbir zaman sevemedim. Beni okuldan soğuttu. Hala var mı müfredatta bilmiyorum. Varsa kalbim sizinle gençler. Şaka şaka, araştırdım. Epeydir yokmuş müfredat. Milli Eğitim Bakanlığı öğrencilerin günlük hayatta karşılığı olmayan bir musluğun doldurup diğerinin boşalttığı havuz gibi ezbere dayalı böyle saçma sapan havuz problemlerini müfredatta tamamen çıkarmış. Böyle bir haber var. Şükürler olsun. Böyle sıkıntılı günler görmeyelim bir daha inşallah. Bir musluk havuzu dolduruyor. Alttaki başka bir musluk boşaltıyor. Senelerce bunu çözmeye çalıştı öyle. Gerçek hayatta evinde böyle bir şey olan biri problemi matematik öğretmenine sormaz. Tesisatçı çağırır. Ortada havuz problemi yok. Ciddi bir altyapı ve israf problemi var. Özellikle Bodrum gibi bir yerde yaşayınca daha da bilincinde oluyor insan. Bizim zamanımızda havuz problemleri düzdü. Şimdi politik doğruculuk üzerinden yürürdü sistem. Havuz kaç saatte dolar? Şimdiki yeni nesil sorularda şöyle... Küresel ısınma çağında su bilincine sahip olmayan ve altı delik havuzu doldurmaya çalışan Ahmet Bey'in vicdani sorumluluğunu X cinsinden bulunuz. Soru çözmüyoruz. Ahmet Bey'i yargılıyoruz. Anladın? En gıcık olduklarım Eskişehir'den saat 4'te kalkan tren. Abi zaten acenteye sorduğun zaman kaçta varacağını söylüyorlar. Saatte 250 kilometre hızla soruyu sormanıza ve benim çözmeme gerek yok. Asla 250 kilometre hızla giden bir şeye binmem. Anladın mı? Eskişehir'den saat 4'te kalkan trenle Ankara'dan kalkan tren nerede karşılaşır? Polatlı civarında Şentepe Mahallesi, Halil Bakkal'ın yan sokağı. Ne oldu? Milli Eğitim Bakanlığı haklı. Gerçekten hayatta karşılığı yok. Biri diğerine yol vermek için sinyalde 20 dakika bekliyor. 250 kilometre hızı var ama işte kibarlıktan siz geçin. Yo aman lütfen önce siz geçin, Ankaralardan geliyorsunuz falan. Neyse, bu yıl müfredatta neler var neler yok diye baktım için sizin için. Bağcay yok. Bir kere bir kez daha Türkiye'nin medya ve sanat devini konu etmeyi pas geçmişler, es geçmişler, muaf tutmuşlar. Yok, müfredatta yok. Şimdi eğitimcileri de bir yandan çok iyi anlıyorum ama sitemkar tavrımı geri çekmeye niyetim yok. Olmam gerekirdi. 35 yıl. Bu sene efsane yenilikler var sevgili gençler. Bir kere bilgi ve beceri odaklı eğitim geldi. Ezbercilik tamamen bitti. Algoritma ve yapay zeka eğitimi geldi. Bence çok iyi. Sınıf annesi olayı yasaklanmış ve tamamen bitmiş. Onun yerine sınıf babası... Ya şaka ediyorum. Yani gerçekten sınıf annesi olayı yok artık. Belki sınıf emmisi. Bundan sonra WhatsApp üzerinden öğretmenler öğrenciler arasında ödevleşmek yasak. İlkokulda sınav ve not artık yok. Ah gidi hey hey, zamanında benim ihtiyacım olan şey 2026-2027 dönemine kısmetmiş. Peki şimdiden hayırlara vesile olmasını diliyorum yeni dönemin. Dediğim gibi hem Kral Pop hem Bay J yanınızda olacağız. Ayrılmayın lütfen. Bir mesaj,

0: saydırıyorlar.
1: Oradan buraya laf atmanıza gerek yok. Yüzüme söyleyin.
0: Yüzsüzlükten botoksları tutmamış.
2: Mehmet Aydınoğlu.
0: Nereden çıktı bu Mehmet?
1: Denizden çıktı.
3: Tuzlu kahve, tuzlu kahve. Bir fincanla saklı bizim ailem.
4: Yeni dizi Tuzlu Kahve bu akşam saat 20'de Star'da.
5: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
6: Ya insanın içine huzur veriyor.
7: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobil'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.

0: Kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
1: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEP bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi TEP.com.tr'de. TEP o kadar iyi ki TEP.
2: Sigma.

Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet, Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler. Getir Büyük'te şehre dönüşte kaç baz bu fırsat. 1250 gram Eker yoğurt 80 lira, ikili 100 gram Mehmet Efendi Türk kahvesi 130 lira. Zamanını ve cebini düşünenlere. Getir.

alışverişlerinize 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel

0: güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: 31 Ağustos 7 Eylül tarihleri arasında Samsung Galaxy S26 Ultra 5G

0: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
2: Bellona. Selam, ben Piraye.
3: Ben de Rutkay.
2: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
4: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
5: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detay

Bağcı yayında. Toplumun kabul ettiği oranda erkek olmaya çalışıyorum. Son zamanlarda. Çünkü bence kadınlar artık erkekleri pek sevmiyor. Ben de biraz sesimi kıstım. Anlatabiliyor muyum? Ve kadınları kesinlikle suçlamıyorum bu kanılarından dolayı. Çünkü yani bir bakarsanız gerçekten beyler, gerçekten her şey bizim suçumuz gibi görünmüyor mu biraz? Yani evet. Değil belki, değil belki ama öyle görünüyor. Ya ben olsam imaj değişikliği için kadınları önemli konumlarda çalıştırıp suçu artık onlara atalım diyorum ama... Çünkü bizde evde işe yarıyor. Bak ne oluyor bak. Karım ne derse o oluyor. Sonra bir sorun çıktığı zaman ellerimi iki yana açıyorum. Ben ne yapayım ki gibi böyle yavru köpek gibi bakıyorum. Ne dediysen onu yaptım. Böyle olduysa bu minik karabaşın suçu ne? Çünkü ben evde karar veren taraf olmak istemiyorum. Değilim. Kararın uygulanmasından sorumlu tarafım. Çok önemli bir fark bu arkadaşlar. Mesela karım bugün dışarı çıkmayalım diyor. Çıkmıyoruz. Akşam niye bütün gün evde oturduk diyor. Ben orada hukuk sistemine güveniyorum artık. Anladın? Susuyorum. Evet. Cevap yok. Ne cevap vereyim? Kendin ettin, kendin buldun kadın. Ben artık evliliği tartışma olarak görmüyorum. İdari süreç. Yani bana karar tebliğ ediliyor. Ben uyguluyorum. İtiraz hakkım var mı? Var. Eyvallah. Kullanabiliyorum? Yok. Kullanmak yok. Çünkü itiraz dilekçesini hazırlamaya çalıştım. Sen niye itiraz ediyorsun ya? Sen niye itiraz ediyorsun? Biraz stratejik davranmamız gerekiyor beyler. Her şeyi kabul etmek zorunda değiliz. Bazen sadece sessiz kalıp yüzümüzü hafifçe yanayıp tabii hayatım demek yeter. Bu teslimiyet değil, bu ileri seviye kriz yönetimi, siz de biliyorsunuz. Lütfen biraz sevimli görünmeye çalışın beyler. Bak, rica ediyorum bizi sevdirin tekrar. Çünkü bak kadınları denklemden çıkart, en fazla 2 hafta ömrümüz var benden söylemesi kral. Bak, ama bakın beyler bu... Stratejik teslimiyetin de bir takım incelikleri yok mu var? Mesela geçen gün karım içeriden seslendi. Hayatım sence bu duvarı ne renge boyatalım? Fil dişi mi, kırık beyaz mı? 2 rengi de ömrümde daha önce görmedim. Gördüysem de biliyorsunuz renkler bize ben kırık beyazım diye bağırmadığı için. Şimdi burada beyler fark etmez demeyeceksiniz. Fark etmez demek ben senin zevkine güvenmiyorum. Ne yaparsan da yap umurumda bile değil. Gözlerinizi hafifçe kısacaksınız. Sanki böyle ev dekorasyonu üzerine doktora yapmışsınız. Casına. Duvara bakıp. Hayatım bence kırık beyaz. Evimizin ruhunu daha iyi yansıtır. Aşkım benim diyeceksiniz. O ne diyecek? Yok yok fil dişi. Sonuç yani onun dediği. Onun dediği olacak. Zaten olacaktı. Anladım. En azından siz sürece katılmış gibi görünüp paçayı kurtar. İşte buna. Buna da mizansen yönetimi deniyor. Bunlar stratejiler yapmayın. Yani uzun lafı kısası. Kral Pop ailem. Evlilik bir satranç maçı gibi küçük bir farkla karşınızda şah var. Her hamlede vezir gibi, at gibi ne nasıl istiyorsa hareket edebiliyor. Siz ise piyon olarak ileri gitmekten başka çare yok ama hemen heyecanlanıp büyük büyük adımlar atmayın. Yavaş yavaş yavaş küçük küçük. Ne dedik? Kafayı hafifçe yana yiyoruz. Gülümsemeyi unutmuyoruz. Tabii hayatım deyip şahmat olmaktan kurtuluyoruz. Let's go!

0: Net gündem.
1: İyi akşamlar, Çağlar Demir Döker ben. Bugün 1 Eylül Salı günün öne çıkan gelişmelerini haber sitelerinden derlediğimiz Net gündemde bir araya getirdik. Turumuzun ilk durağı NTV Haber portalının manşetinde Akkuyu açılınca yeni santral içinde adım atacağız yazıyor. Manşet Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan. Erdoğan Şangay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu Kırgızistan'da temaslarına devam ediyor. Bugün Rusya Devlet Başkanı Putin'le bir araya geldi. Görüşmede Akkuyu nükleer santrali öne çıkarken Putin Türkiye'yi ayrıcalıklı ortak olarak nitelendirdi. Erdoğan'sa Türkiye-Rusya ilişkilerinin ileri bir seviyede olduğunu belirtti, güçlü işbirliğine ve tamamlanma aşamasına gelen Akkuyu nükleer santralinin önemine vurgu yaptı. Artık Akkuyu santralinin bitişi olsun, açılışını yapalım diye bekliyoruz çünkü Akkuyu santralinin açılışıyla başka santrallerin adımlarını birlikte atacağız. Tarımda ve enerjide güçlü bir birlikteliğimiz var ifadelerini kullandı. TRT Haber'de ise alabora olan yolcu gemisi manşette. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne kenti açıklarında alabora olan yolcu gemisinde kaybolan kişilere ve gemi enkazına ulaşmak üzere Türkiye'den gelen TCG Işın'da bölgede robotik taramalara başladı. Gemiden 241 kişi sağ kurtulmuş, 8 kişinin de cenazesine ulaşılmıştı. Kayıp 20 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Geminin ayrıca batan enkazının denizin 514 metre derinliğinde değil, 550 metre seviyelerinde olduğu bilgisi de paylaşıldı. Habertürk'e bakalım, spordan sıcak bir manşet var. Trabzonspor Fatih Tekke'yle yollarına ayrıldığını resmen açıkladı. Bordo Mavili kulüpten yapılan açıklamada Fatih Tekke bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyor. Camiamızın bir ferdi olarak kendisini kulübümüze yaşattığı güzel duygular ve bıraktığı değerli izlerle her zaman saygıyla hatırlayacağımızı ifade etmek istiyoruz denildi. Sözcü'de ise motorine dev zam geldi yazıyor. Akaryakıta zam dalgası devam ediyor. Motorine gelen ÖTV zamının ardından LPG'ye de yarın zam geliyor. Motorinde vergi artışı KDV dahil litre başına 3 lira 60 kuruş olarak pompa fiyatlarına yansıdı. Yarın gece de LPG grubuna 1 lira 7 kuruşla 1 lira 11 kuruş arasında zam gelmesi bekleniyor. Sondakika.com'dayız. Sosyal medyada sokak röportajlarıyla tanınan YouTuber Arif Kocabayık gündemin ilk sırasında. Hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlaması kapsamında yurt dışına çıkış yasağı bulunuyordu. Antalya 35. Asliye Ceza Mahkemesi adli kontrol tedbirini yurt dışına kaçmaya teşebbüs ederek ihlal ettiği tespit edilen Arif Kocabayık'ın tutuklanmasına karar verdi. Kocabayık savcılıktaki ifadesinde yurt dışında gezi videoları yapmak istediğini belirtti. Tırın altına girdim. Girdiğimde orada bir kişi daha vardı ifadelerini kullandı. Net gündemin kapanışını bizden bir haberle yapıyoruz. Yepyeni aile komedisi Tuzlu Kahve bu akşam ilk bölümüyle saat 20'de yayında olacak. Artık bir saatten az bir süre kaldı. Star'ın yeni dizisi izleyicilerin uzun süredir özlemini duyduğu sıcaklığı, samimiyeti, neşeyi ve güçlü aile bağlarını ekrana taşımaya hazırlanıyor. Eda Ece, Buğra Gülsoy, Binnur Kaya, Şevval Sam, Nebahat Çehre, Nevra Serezli ve Settar Tanrıöven gibi pek çok ünlü oyuncuyu bir araya getiren Tuzlu Kahve saat 20'de Star'da.
0: Net gündem.
2: Pop, pop, kral pop.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Galatasaray Porto'da forma giyen Deniz Gül transferini tamamlamaya hazırlanıyor. Milli santrafor öğle saatlerinde İstanbul'a geldi. 5 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor. Fenerbahçe Talişka ile yollarına ayıracak. Fenerbahçe yöneticisi Cihan Kamer, Çağlar Söyüncü, Bekao ve Diego Carlos'la da yollarına ayrılacağını, Osterbolden'in de ameliyat olup takıma katılacağını bildirdi. Filenin Sultanları Avrupa Voleybol Şampiyonası son 16

0: 16 turunda Azerbaycan'la karşılaşacak. Mücadele saat 19'da. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
4: ETS sizin için seçti.

İyi günler, iyi akşamlar millet. Burası Kral Pop Radyo. Türkiye'nin en çok dinlenen Türkçe pop müzik radyosu. Ve aslında bu saatlerde ben yayındayım diye. Eyvallah, radyomuzun tabii ki faydasınadır bu program. Ama artık ben olmasam da yürür bu gemi ya. Salın beni artık. Tatilden döndüm. Tatile ihtiyacım var. Karımla 3 gün Kos Adası'na geçtik Bodrum'dan. Dedik ki masraf olmasın, araba motor kiralamaya gerek yok. Zaten otelden beach'e, beach'ten otele ne olacak ki dedik. Karım alışveriş yapmaya karar verdi. Araba kiralamamıştık, motor da kiralamamıştık. 38 derece güneş altında her yere yürüyerek alışveriş yaptık. Her şeyi ben taşıdım, beli ağrıyormuş diye denden içinde. Ciddiyim, tatile ihtiyacım var. Bu defa farklı bir aileyle ve ailenin en zengin ferdinin ödediği bir tatil. Karımla başıma ne geleceğini öngöremiyorum. Mesela bu defa 23 bin lira bütçeli tatilimiz 75 bin liraya geldi. Mesela haftaya Kopenhag'a gitsek 80 bin lira limitle. Bu arada hep sürpriz diyorum, öngöremiyorum diyorum ve aşağı doğru bir sürpriz hiç olmadı. Mesela 100 bin lira bütçeli bir tatil asla 65 bin liraya çıkmadı bizde. Haftaya Kopenhag diyorum. Bakın Kopenhag, Kuzey Avrupa medeniyetinin beşiği, pahalılığın başkenti. Ben diyorum ki 80 bin lira limit koyalım. Hanım diyor ki aşkım orada tasarım pazarları varmış. Çok otantik. Bu kelimeden çok korkuyorum. Tasarım kelimesinden anormal korkuyorum. Böyle elimi cüzdanıma atıp sıkı sıkı tutasım geliyor. Çünkü otantik demek Türkiye'de 100 liraya almayacağın tahta kaşığı orada el yapımı diye 200 euro vermek anlamına geliyor. Hepimiz biliyoruz bunu. Bak her gidişinde aşkım Danimarkalı çok ünlü bir sanatçı yontmuş diye tahtadan kuş bibloları getiriyor. Kendimi kesmemek için zor kontrol ediyorum. Sana söylüyorum. Baktım geçen gün evdeki kediler top yapmış oynuyor tahta kuşları. Designer'ın bundan haberi var mı? Kadın 250 euroluk sanat eserini eve getiriyor. Popsi ile Gugu 5 dakika sonra "Aa oğlum yuvarlacık toparlacık ne güzel oynanır bununla" diye. Ben de bakıyorum evde Danimarka çağdaş sanatı son temsilci yerde yuvarlanıyor 250 euro. Karım diyor ki aşkım çok güzel değil mi ama tahta kuşlar? Çok güzel hayatım diyorum. Bana haciz, yoksulluk ve ölümü hatırlatıyor. Hayır, çünkü beynimi gösterirsem, beğenirsem... Hiç beğenmiyorum bu arada. Hiçbir şekilde beğenmiyorum. Beğenirsem bir sonraki tahta kuşun önü açılır. Kanka parayı yolda bulmuyorum. Miras değil, alın teri. Tahta kuşa yeri, yer yok hayatımda benim. Bir de diyor ki dünyada sadece 3 tane var bundan. Ya bırak. Bırak o zaman kadın alma. Almasana. Sadece 3 tane var. Bırak, ihtiyacı olan olsun. Muhtaç mıyız biz? Bu tahta kuşa. Dünyada sadece 3 tane kalmış mı? Allah Allah ya, bizim buzdolabı 2 aydır su damlatıyor. Önceliğimiz tahta kuş mu bizim yani? Bırak isteyen alsın. Kral Pop Radyo'da. Şimdi sıradaki Kopenhag ziyareti sırasında karısı bir tane daha tahta

0: TSE'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Tatil bitti, fırsatlar başladı. Pırlantada %50'ye, altında %20'ye varan indirimler şimdi Koçak'ta. Koçak Sabah.

0: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar türkiyefinans.com.tr'de.
1: Gıda ve içecek sektörünün küresel buluşması Foodist İstanbul başladı. Yeni işbirlikleri ve

0: 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
2: lazım. Getir Büyük'te şehre dönüşte kaçmaz bu fırsat. 1250 gram Eker yoğurt 80 lira, ikili 100 gram Mehmet Efendi Türk kahvesi 130 lira. Zamanını ve cebini düşünenlere.
3: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf Katılım Vadeli İhracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
5: Bir numara mutlu akü, yollarda hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
5: Mutlu akü bir numara.
6: Evlenmeye niyetim yok.
7: Bunlar çok zengin ha. Ve?
8: Mehmet'imiz bekar.
9: Mürüvvetini görmeden mi toprağa koyacaksın beni?
6: Hayır tabii ki öyle bir şey istemiyorum.
9: Evleneceksin yani.
10: 3 aya kadar evimizde çifte düğün var anne.
11: Yeni dizi Tuzlu Kahve her salı Star'da.
12: Serkan!
13: Efendim abi?
12: Soran olursa bankaya gittim döneceğim.
14: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
13: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
12: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
0: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
15: Empara. Empara, bankanın güzeli. Umran Oto Ekspertiz.
16: Pop, pop, kral pop. Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.

akşamlar millet. Eylül ayının bu ilk salı gününde, ayın birinde. Her zamanki gibi mikrofon başındayım. Bay J ben. O kadar iyi. O kadar aranan bir show benim ki. İşte beni dinliyorsun zaten. Peki. Kendimi övmeme gerek yok. Kral Pop Radyo'ya bana ödedikleri, dışarıdan baksanız ayıp denecek miktardaki o maaş ve bu kıymetli yayın saati için teşekkür ederim. Şimdi ayıp her iki anlamda da olabilir. Size bırakıyorum. Ya utanır insan böyle güzel olunur mu diye bir şarkı var. O değil. Biraz yanlış anlamayın. Ben ego manyağı, şöhretini neresine saklayacağını bilmeyen görgüsüz ünlülerden değilim. Mesela günlük hayatımda scooter kullanan bir insandım. Hem de öyle yeni yetme elektrikli scooter falan değil. O arkasında dünya kadar bagajı olan pahalı scooterlardan. İstesem şoförlü lüks araç da kullanırım. İstesem şoförlü scooter da kullanırım. Ama size daha önce de söyledim. Bir şoföre sadece benim arabamı sürsün diye araba parası ödeyecek kadar delirmedim. Tamam, sonra millet arkam, ay bu da Bahçeli'nin şoförü. Adam bunu kullanıyorsa kim bilir kendisinde ne para vardır. O egoyu besleyemem ben. Ben tam 10 yıl İstanbul'da motosiklet kullandım artık. Sonra Bodrum'a yerleşince buralarda sürmeye devam ettim. Ta ki o kırmızı ışıkta bodoslama geçen uyanığı görene kadar. Sonrasını buralarda yaşayanlar çok iyi. Aylarca süren o kırık popo ameliyatı, yatakta geçen acılı nekayet dönemi kabustu. Ama o kazaya rağmen Bodrum'da iki teker üstünde olmanın en güzel yanı ne biliyor musunuz? Heyecan hiç bitmiyor arkadaş. Yani her an eğer öleceğini biliyorsun. Ama hangi virajda, ne zaman, nerede, hangi hafriyat kamyonunun altında hiç belli değil. Muazzam bir adrenalin. İstanbul'da öyle. Bir de belediyenin kurduğu yol sulama sistemleri gerçekten şehir yeşillenince daha güzel görünüyor. Eyvallah, mükemmel. Ya fıskiyeleri kim tam yola, asfaltın ortasına bakacak şekilde? Yani gerçekten mi? Benim de motorcu arkadaşım çok bana sosyal medyadan yalvarıyor. Aman bacı, ne olur şu işe bir yayın dayan diye. Yani kuru asfalttan, ıslak asfalta gelince motorun arkası kendini atıyor falan, altımızdan kaç. Tamam diyorum, atayım bir el ama ben belediyeyle ortak bir kurumda çalışmıyorum. Alt üst bir radyo komedyeniyim. Biliyorsunuz değil mi diyorum yani neticede. Şaka şaka. Belediye ile ilişkilerim şu ara fena sayılmaz. Selma, santraldeki memur arkadaşla samimiyeti ilerlettim. Yavaş yavaş tepeye kadar tırmanmayı diyor. Lobicilik yapıp o fıskiyelerin yönünü değiştireceğim. Şimdi gelelim asıl mevzuya. 20 Eylül'de bu ay bizim hatunla 7. evlilik yıl dönümümüz var. Dile kolay. 2020'den beri 7 yıldır aynı evdeyiz. Karım akıllı kadındır, yalan yok. O dönem evlenmeden hemen önce son bir bekar kafası yaşayayım diye beni bir haftalığına annesinin yazlığına gitti. Evde var. Ama önlemleri öyle bir almış ki gitmeden önce evde bana iki tencere etli nohut pişirdi. Gazını çıkartmadan. Hayatım, ben yokken bunu yersin. Bunun gazını tamamen odada tek başınayken atmadan sakın dışarı adım atma. İnsanlara zarar verirsin. Izdırap olursun. İncitirsin birilerini. Belli ki o yokken benim dışarıda bir yaramazlık, bir maymunluk yapmamı istemiyordu. Arkamda devasa bir gaz bulutu bırakıp beni eve hapsetti. Güzel. Şimdi ya Bayce, o zaman sen de o nohutu yemeseydin kardeş, dökseydin çöpe diyen akıllı bıdıklar çıkacaktır. Yapmayın arkadaşlar, o kadar lezzetli, o kadar kıvamında pişiriyor ki etli nohutu. Bak o yemeği dışarıda 5 tane Brezilyalı süper model beni bekliyor olsun tercih etmem. İşte böyle anlıyorsun evliliğe hazır olduğunu. Nohutu Brezilyalı süper modellere tercih etmeye başladığın gün. Yani ömür boyu leziz bir etli nohutla güvenli evinde oturmak mı? Yoksa dışarıda sürekli acaba bu yeni yemek beni tatmin edecek mi? Mideme dokunacak mı diye sonu belli olmayan

riskli maceralar. Ben mideme feci düşkün bir adamım. Yaşım gelmiş 50 küsür 60 kapısına. En lüks restorana bile gitsem eğer yemek kötü gelirse acımıyorum. Hadi direkt şefe geri yolluyorum. Benim midemin kaybedecek bir saniyesi bile yok. Bu saatten sonra. Bu yüzden nohuta sonuna kadar sağlıyorum.

Merhaba dinleyiciler. Burası Kral Pop Radyo. Adım Bayce. Çok. Yani sektörün o böyle dublaj yapan parıltılı televizyon ve radyo yıldızıyım abi. Net. Ama şöhret hiçbir zaman şımartmadı beni. Gidip altıma Rolls Royce'lar falan çekemiyorum. Ama haftada bir gün şöyle güzel bir yemek yiyeyim diye dışarı çıkıyorum. Arkamdan bana cimri diyorlar. İnanılır gibi. Ya bir menü. Özellikle lüks balıkçılardaki o büyük seçimler filanı. İçine iki parça kalamar ekledin diye hesap bir geliyor. Küçük bir servet. Ben bütçesini bilen adamım arkadaş. Zamanında bir baklavayla, börekle büyümüş o zengin kızlardan biriyle çıkmıştım. Masaya oturduk. Benim hesabı kısmaya çalıştığımı görünce inat eder gibi yanına bir de ekstra soğan halkası filan çabalan. Soğan halkası mı? Ne tür zengin bir evde büyüdün sen? Hamburgerine havyar koydurur diye beklerken. Şimdi bizim oğlan üniversiteden daha yeni mezun oldu biliyorsunuz ama masrafı bitmiyor. Bitmedi. Mezuniyet masrafları, altındaki arabanın sigorta, bitmek bilmeyen harçlık talepleri derken ben artık günlük hayatımda para saçmak istemiyorum. Bu yüzden bütçeme, paraya benim kadar önem veren bir kadına ihtiyacım var artık. Yani aslında çok isterim o modern flört sahnesinde yer almayı ama ekonominin şu anki durumunda onu da yapamam. Bu yüzden en iyi kadın evdeki kadın. O açıdan. Yani yeniden flört sahnesinde olsam karşı tarafa gerçek maddi durumumu tam olarak öğrenmesine imkan vermeden o ilk hesap ödendikten sonra hızlıca ayrılmam gerekiyor. Ertesi gün evimden çıktığı anda itibaren sokakta görsem tanımazlıktan geleceğim birine sırf ilk randevu diye gidip lüks takılar, pırlantalar, havyarlar mı alacağım? Neyse. Geçen bizim Bodrum'daki lüks mekanlardan birinde dışarıdayız. Yemek yiyoruz. Asla böyle bir şeyi yapacak maddi gücüm yok ama izin verin anlatayım olur mu? Okay. Şimdi tuvalete gittim. Kabinlerden birinin kapısı kilitli değildi. Hafif aralık. Ben de boş sanıp kapıyı elimle şöyle bir ittim. Çok çirkin bir şey. Yani adamın biri içeride tuvaletini yapıyor. Ikınıyor böyle. Herifle göz göze geldik. İçimden kocaman bir... Oldu. Adam durdu. Pozisyon gözümün içine baktı. Yapınca ben niye ıkınıyorsun Bahçe diye sordum. Ya manyak. Açık kapıyla kitlemeden tuvaletini yapanı... Soruları benim sormam gerekiyor. Kovboy. Hazırlık yapıyordum kardeş dedim. Çıktım. Hazırlanıyorum. İşiniz bitince haber verin ben hazırlık yapayım. Sizce bu hayatta bir erkeğin yaşayabileceği en büyük korku nedir? Kapıyı kitlemeyi unutup klozette oturan o çaresiz adam olmak değil mi? Biri aniden kapıyı açıyor. O en defolu, en iğneleyici halinle yakalanıyorsun. Çok kötü bir şey. Ama işin fenası var. Bu olayın yanlışlıkla girdiğim kadınlar tuvaletinde başıma geldi. Evet. Yani kadınlar tuvaletinde yanlışlıkla kapıyı kitlemeyi unutuyorum. Tuvaletimi yaparken 6 senedir mesela peşinden koştuğum yıkılan fıstık gibi kızın açması o kapıyı mesela. Bu olaydaki asıl kötü, asıl arızalı şey ne biliyor musunuz? Klozette oturan o adam bana baktı ve dedi ki inanılmaz süper cool bir şey. Hocam bir iki dakika müsaade et çıkıyorum hemen. Nasıl oluyor da külodu aşağıda o vaziyette ıkınan kendisiyken o andaki özgüveni benden kat be kat daha fazla olabiliyor? Geçen kendime peluş oyuncak tüylü bir köpek aldım kafa dağıtmak için. Aynı gün amcam eve uğradı. Koltuktaki oyuncağı gördü. Ne bu Bayce? Üniversiteden mezun olan oğluna çocukluk hediyesi mi aldın? Yok amca dedim. Biz bununla beraber televizyon seyrediyoruz. Ben çalışırken yanımda duruyor. Dertleşiyoruz. Sohbet filan ediyoruz. Amcam hiç bozmadı istifini. Acıyan gözlerle baktı yüzüme. Evlat seni tam yetiştiremedik biz. Hata bizde. Rahmetli babana da söylemiştim. Sonra dedi ki yani zamanında annenin o bitmek bilmeyen dırdırından, hırgırından çakıp kendini kurtarmaya çalışan baban seninle fazla ilgilenemez onu biliyorum. Kusura bakma. Ben dürüstlüğe şapka çıkarırım arkadaşlar. Her zaman. Kral Pop Radyo burası.

0: Reklam.
1: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar türkiyefinans.com.tr'de.

0: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.
1: İyi gelir hissi, mevsimi yok şimdi. Tatil budur hissi, tatil budur hissi.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
1: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
4: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle, şehre dönüşte de sizinle.
5: Getir, bir mutluluk getir. 31 Ağustos 7 Eylül tarihleri arasında

0: teknobilgisayar.com'da.
1: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, DS3, DS4, DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Auto Expertise.
6: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
7: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar

0: ara 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Serkan!
3: Efendim abi?
2: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
3: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
2: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
0: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
4: Empara, bankanın güzeli.
5: Gıda ve içecek sektörünün küresel buluşması Food East İstanbul başladı. Yeni işbirlikleri ve ticari fırsatlar için biletinizi hemen alın. Food East İstanbul 1-4 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. Detaylı bilgi için foodeastexpo.com.

0: Pekala sevgili dinleyiciler. Herkese güzel ve mutlu bir salı akşamı diliyorum. Benim adım Bayce.
1: Doğuş Medya Grubu'nun en parıltılı, en çok dinlenen incisi olan Kral Pop Radyo'da tam 8 senedir... Ya, Zeki Müren taklidim. Evet. 8 senedir bu mikrofonların başındayım, biliyorsunuz. Bu radyonun günden güne daha çok beğenilen, daha çok tercih edilen bir yer haline gelmesine benim katkım ne kadar peki? Bilmiyorum abi. Bilmiyorum. Aslına bakarsan o... Yani finans departmanı benim hak ettiğim maaşı hesabıma yatırdığı sürece bu durum çok umurumda da değil benim. Yani ne kadar katkım varmış. Yani bazen dışarıdan biraz duygusuz, sadece paraya endeksli çalışan beyni olan biri gibi görünüyor oluyorum. Dürüst olun. Siz de istemez miydiniz parasını son kuruşuna kadar aldığınız sürece delirmiş gibi çalışıp mikrofon başında elinden gelenin en iyisini yapan böyle bir eleman olmayı? Evet, bence istersiniz. Geçelim bunları. Bana bazen sosyal medyadan yazıyorlar. Bayce, evde hayat nasıl gidiyor? Eşin nasıl? Manyak! Ya da durun. Şu anda buralarda bir yerde beni dinliyor olma ihtimali var. Evden yayın yapmak da gerçekten çok handikaplı. Şu anda burada manyak güzel demek istedim. Evet. Dünya tatlısı bir kadın kendisi. Maşallah maşallah. Ama açık konuşalım. 7 yıldır aynı evde. Üçüncü evliliğinin o malum çemberindeyiz, biliyorsunuz. Evlilikte aradan yıllar geçince ilişkiyi bir türlü de bitiremiyorsun, biliyorsunuz. Her şeyi orada. Bıraksan atamazsın, satsan satama. Her şey orada. Sürünüyor da sürünüyor ilişki. Eyvah, şimdi eşya mı toplayacağız diye. Düşünsene bu. Bir keresinde evdeki baskıdan o kadar bunaldım ki salondaki tablonun arkasına kaşıkla tünel kazmaya başladım. Duvarı delip kaçmak için. Öyle tünelin ortasında karşı komşunun kocasıyla karşılaşmayalım mı? Adam karanlıkta yüzüme baktı. Defolup gidelim buradan dostum. Hayat gerçekten çok kısa dedi. Sarıldık, ağlaştık. Daha yalan söyleyeyim mi biraz? Ama ne olacak ya? 3 aşağı 5 yukarı. İlişkiler zor işte. Yani önceki eski kız arkadaşım da tam bir guguk kuşuydu. Abi, net psikolojik bozukluğu vardı. Paranoya diyorlar tıp dilinde. Her gece evde hayalet gördüğünde de beni yataktan falan... Ay Bayce, kalk bak, salonda hayalet var. Ya kardeşim, gece yarısı uykumdan uyanıp elime elektrikli süpürgeyi alıp hayaleti içine mi vakumlayacağım? Ghostbuster mıyım ben? Bırak geçsin salonda, kime...

ne zararı var? Kimi arayacaksın o saatte? Who you gonna call? Ghostbusters. Karımın da kendine asgari huyları var. Normal bir kadının benim gibi bir zavallıyla ne işi var ya? Arızayla. Allah aşkınıza. Geçenlerde araba giderken başım acayip ağrıdı. Bizimki dönen aşkım çantamda ağrı kesici var, oradan alabilirsin de. Elimi çantalarından birinin içine attım, işte o büyük çantalardan biri. Bırakın o çantanın içinde ağrı kesici hapı bulmayı. Çantanın dibine ulaşmama imkan ihtimali. Karanlık gece elimi biraz daha aşağı uzattım. Galiba elime bir ara canlı bir insan gözü falan gelmiş olabilir. Sen ne söylüyorsun? Aa, çığlık adam. Kadınlar o çantaların içinde resmen bir paralel evren taşıyor. Başka bir boyut taşıyorsunuz. El feneri olmadan oraya girmeyin beyler. Hey, gidiyor. Küçük Bahçe nereden nereye geldi hayatta? Gençlik yıllarımda 20'li yaşlarım başında o kadar fakirdim ki. Ya evet. Şişli'de en arkada küçücük kutu gibi bir dairede oturuyordum. Şimdi çok şükür kocaman bir evim, havuzum var. Ama o eski daire o kadar ufaktı ki size biraz tarif edeyim. Yattığım yerden kafayı hafifçe yana çevirince tuvaletteki klozeti burnumun dibinde görebiliyorum. Öyle. Hatta abartmıyorum. Yataktan kalkmadan, yere ayağımı basmadan yataktan uzanarak klozete oturabiliyordum. Evim bir klozetti. Mimari deha. Hey adam! Eylül ayının birinde, salı akşamında bu harika paketin sonuna geldik. Çeneme, evlilik tünelleri.

0: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
1: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
2: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
3: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
4: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
5: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
8: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle, şehre dönüşte de sizinle.
9: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
10: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
11: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: insanları sevmem. Sen de onlardan birisin.
1: Reklam. Bitmeyen tatil hissi için tatil budur.
2: Tatil budur hissi.
1: Reklam.
2: Pop, pop, kır.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmenize bakın. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.

gitmesi. Vardığım yerde kalbim durdu, durmaz dar vakit. Sanki serde bir şey soldu, ahdımdan hafif.